ne asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen gerçeğin bilgisinden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki haksızlığa saplanmış olanları dışında insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın. Benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben, tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. İlahınız bir tek ilahdır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.
İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayar da bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar, darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması
sakınanlara bir borç olmak üzere

yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnenmesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edinin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik, kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun
ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardandınız. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için 2 günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusunda sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki Allah
cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla

alay ederek inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimseler oldu. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir. Sizse bilemezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır. Ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar, Allah'sa izniyle

cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki, o rahatsız eden bir şeydir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır. Aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır. Sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edeceklerini zannederlerse, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun, ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek, haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler
içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın, babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuk kendinden olan erkek çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır ve O'na döndürüleceksiniz.
Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini gör.

0: etmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken, onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti. Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah, mülkünü dilediğine verir ve Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davut da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi, ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin.
1: Bakara suresi 142 ila 252. ayetlerin yer aldığı ikinci cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara suresi 153 ila 157. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır.

0: müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan,

kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsidir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak iki kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i toprağa

topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Üçüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Bakara Suresi 253 ila 286. ayetler ve Âl-i İmrân Suresi 1 ila 91. ayetler yer almaktadır.

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ

ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi, elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, "Rabbim hayat veren ve öldürendir." deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim." dedi. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir." dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin "Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek?" demesi üzerine Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. "Ne kadar kaldın?" diye sordu. "Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım," dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşiğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için. Ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz," buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, "Biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir," dedi. İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster," deyince, "Rabbi, yoksa inanmıyor musun?" demişti. O, "Hayır, inanıyorum. Fakat kalbim tam kanaat getirsin," diye cevabını verdi. "Rabbi, kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki, Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir," buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler O'na mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendisinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerinse gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa, geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliktirler. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa, eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki, bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa, velisi adaletle yazdırsın.

yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza gösterdiğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır, dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. Onun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir. Ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla.

Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın.
Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsan, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah'ın bir kelimesini, İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karımda kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle. Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu: Senin için alamet insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an. Sabah akşam tesbih et. Melekler şöyle demişti: Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem! Rabbine ibadet et, secdeye kapan. Huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken, sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki,
Ey Meryem! Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu, işte böyle. Allah dilediğini yaratır, bir işin olmasını istediğimi ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek. Kuşkuya yer yok. İşte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler. Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim. Seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir. Hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun ki bir

biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine, öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğumuz incelemeler gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar?

Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek, ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tövbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp, sonra inkarlarını daha da arttıranların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. Toplumsal hayatın içinde kadının yeri. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Hucurat suresi 13. ayette bir erkek ve dişiden yarattığı insanlar arasındaki farkın Allah'a yakınlık ve onun kurallarını benimsemekle ilgili olduğunu bildiren Yüce Allah, Nisa suresi 124. ayette de kadın ve erkeği

zulmün en az halini ifade eden nekir kelimesi, hurma çekirdeğindeki çizgi anlamında olup, Allah'ın kullarının hakkını en ince detayına kadar gözeteceğine işaret etmektedir. İnsan, belli bir sosyal çevre içinde yaratılmıştır. Anne, baba ve ailenin diğer bireylerinden oluşan bu çevre, zamanla genişleyerek insanın maddi manevi ihtiyaçlarını giderdiği bir ortama dönüşür. Sosyal hayat, insanların bir arada yaşadıkları, paylaşımda bulundukları, birlikte üretip birlikte sorun çözdükleri bir ortamdır ve her ferdin üzerine düşeni yerine getirmesiyle düzene kavuşur. Bugün modern olarak isimlendirilen dünyada bile göz ardı edilen adalet, sorumluluk bilinci, eşit haklara sahip olma ve benzeri durumların 15 asır önceki dünyada nasıl ele alındığını tarih kaynakları bize bildirmektedir. Görülen o ki, sadece Arap Yarımadası'nda değil, civar bölgelerde de haklı haksız ayrımı yapılmamış, güçlü olan söz sahibi olmuştur. Kur'an ilk olarak daha önce ilahi bir dine muhatap olmamış, puta tapıcılığı benimsemiş ve toplumsal kurallarını güçlünün haklılığı üzerine inşa etmiş bir halka indirilmiştir. Fakirin, zayıfın ve özellikle de kadının değer görmediği bu toplumu değiştirmek, dönüştürmek, nüzulü 23 seneye yayılmış ayetler ve Hazreti Peygamber'in örnekliğiyle gerçekleşmiş, devrim niteliğindeki esaslar zaman içinde yavaş da olsa yerleşmeye başlamıştır. İslam'dan önce varlığı ikinci sınıf statüsünde sayılan kadın, İslam'la birlikte haklarını öğrenmiş ve bunları elde etme konusunda bizzat Peygamberimiz tarafından desteklenmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra toplumda dini ve siyasi birliği sağlama amacına yönelik gerçekleştirdiği biat faaliyeti hem erkekleri hem de kadınları kapsamıştır. Yönetime dahil olma sayılabilecek bir şekilde kendisine söz hakkı verilen kadınlar, başta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, birbirlerine iftira etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine, dine ve akla uygun konularda Peygamber'e karşı gelmeyeceklerine söz vermişlerdir. Bu durum, kadının Hazreti Peygamber döneminde yönetime katkı sağlayacak kadar sosyal hayatın içinde olduğunun bir örneğidir. Hazreti Peygamber döneminde kadınlar ticarette aktif olarak yer almışlardır. O dönemde kadınların tercih ettikleri meslekler arasında terzilik, attarlık, dericilik, dokumacılık ve benzeri sayılabilir. Bununla birlikte Şifa el-Adeviye gibi idari kabiliyeti yüksek bir hanım, Peygamberimiz tarafından çarşı pazarda denetleyici olarak atanmış, kendisine alıcı satıcı arasında çıkan meseleleri karara bağlayacak yetki verilmiştir. Medine döneminde gerçekleşen savaşlarda ateş hattının gerisinde hizmet veren pek çok hanım sahabe vardır. Bu hanımlar yaralıları tedavi etme, su taşıma gibi cephe gerisi görevlerin yanında ihtiyaç halinde cephenin içinde yer alma ve düşmanla çarpışma gibi durumlarla karşılaşmışlardır. Ümmü Atiye'nin peygamberle birlikte 7 gazveye katıldım. Onların geride bıraktıkları yüklerine bakıyor, yemek pişiriyor, yaralıları tedavi edip hastalara bakıyordum sözleri, asr-ı saadette yaşayan hanımların savaş gibi olağan dışı durumlarda bile aktif roller üstlendiklerinin delilidir. Sevgili Peygamberimizin ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır hadisi, ilk Müslümanlar tarafından eğitim ve öğretim faaliyetinin hanımlara da zorunlu olduğu şeklinde yorumlanmış, hanım sahabiler özellikle Medine'de ilim tahsili konusunda aktif hale gelmişlerdir. Din hakkında bilmediklerini öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in sohbetlerine katılmak için kendisine müracaat ettiklerinde onlara özel vakit ayıran Efendimiz, bazen de mescitte erkek sahabilerle birlikte hanımlara vaaz etmiştir. Okur yazarlığıyla tanınan Şifa binti Abdillah, Hazreti Peygamber'in talebi üzerine eşlerine okuma yazma öğretmiş, Hazreti Aişe başta olmak üzere pek çok hanım, hadis ve fıkıh ilimleri tahsil ederek adlarından sıkça söz ettirmişlerdir. Mescitlerin cemaatle namaz dışında pek çok fonksiyonunun olduğu ilk dönemlerde, hanımların mescide gelmelerini teşvik eden Peygamberimiz, Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın buyurmuştur. Eşinin mescide gitmesine karşı çıkan ve bunu açıkça dile getiren Hazreti Ömer'e karşı eşi Atike binti Zeyd, sabah ve yatsı namazları dahil olmak üzere namazlarını mescitte kılmaya devam etmiştir. Hanımlar bayram sevincini toplumun diğer fertleriyle birlikte bayram namazına katılarak mescitlerde

0: de yaşamışlardır. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzulamayın. Erkeklerin kazandıklarından nasibi vardır. Kadınların da kazandıklarından nasibi vardır ayeti, Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme'nin biraz merak, biraz sitem içeren "Erkekler cihada katılıyor, biz katılamıyoruz" sözleri üzerine nazil olmuştur. Ayet, Allah'ın kendilerine verdiği üstünlükler nedeniyle kadınlar erkekleri, erkekler kadınları kıskanmasın demek isterken, yaratılıştaki farklılıkların bir hikmeti olduğunu dile getirmektedir. Unutulmamalıdır ki dinde nimet-külfet dengesi vardır ve Allah bize hangi gücü takdir etmişse o kadar sorumluluk yüklemiştir. Bütün bunlar bizi insanlık nimetinin öncelendiği bir dinin mensupları olarak değerimizi takdir etmeye yönlendirmeli, yürüdüğümüz yoldan hesaba çekileceğimizin bilinciyle Allah'ı razı edecek işlerin peşinden koşmalıyız. Sonuçta yaptıklarımızın karşılığı hem dünya hem de ahirette bize dönecektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1-20. Ayet-i Kerime.

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٌ.

0: meş'eme aleyhim narum mu'sadah. Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki, şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde, dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde, benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki, doğru yolu bulabilsinler.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Orhan Güler, Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih okunur. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp, kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki, Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et, Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an, Kur'an'da Kur'an.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Yasin Suresi 69. Ayet.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1-13. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu.

Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Ahmet Demir. Nebe Suresi.

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hiçbir günahkar, başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, bir başkasını günahını yüklenmeye çağırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse, yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde, Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa, ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Fatır Suresi 18. Ayet. İnsanlar hem hayırlı işleri hem de hayırsız davranışları yapabilecek şekilde yaratılmıştır. Allah insanlara akıl vermiş ve akıllı insanlara doğruyla yanlışı, hakla batılı, sevapla günahı birbirinden ayırt etsinler diye peygamberler ve dinler göndermiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, son dinde İslam dinidir. Hazreti Peygamber'i sevip, onun getirdiği dinin esaslarına tamamen bağlı kalarak hayatlarını sürdüren insanlar, sevapları bol bol kazanırlar ve günahlardan uzak dururlar. Onun getirdiği dinin esaslarını kabul etmeyenlerse hiçbir sevaba erişemezler. Mümin olan insanlar da zaman zaman hata ederler. Yanlış yaparlar, haram olan işleri işleyerek günah kazanırlar. Kazandıkları günahlar kul hakkı ile ilgili ise kullara haklarını ödeyerek helalleşirler. Kullara karşı haklarını bu dünyada ödemezlerse öbür dünyada ödemek zorunda kalırlar. Yani öbür dünyada borçlunun vereceği borcuna denk bir sevap borçludan alınıp alacaklıya ödenir. Kazandıkları günahlar Allah hakkı ile ilgili ise tövbe edip af dilerler. Allah dilerse tövbelerini kabul edip onları affeder, dilerse de işledikleri suça uygun cezalarla cezalandırır. Ama sonuç itibarıyla herkes kendi günahının sonucuna katlanır. Kimse başkasının günahından dolayı cezalandırılmaz. Mealini verdiğimiz yukarıdaki ayeti kerimede de öncelikle bu hususa vurgu yapılmıştır. Kişinin sorumluluğunun sınırı belirlenmiştir. Kişinin dini sorumluluğunu ve ahirette vereceği hesabın temel ölçüsünü belirten bu ayet, aynı zamanda dünyadaki sorumlulukları ve dünya hukukundaki sınırları da belirlemektedir. İnsanlar, hukukun yerleşmediği dönemlerde cezaları haksız ve yersiz yerlerde uyguladılar. Bir kabileden herhangi bir kişi suç işlediği zaman, o kabiledeki başka insanlar da sanki suç işlemiş gibi cezalandırıldılar. Bu insanların suçu yok, gerçek suçluyu araştıralım demediler. İslam dini, 15 asır önce sorumlulukların ve cezaların bireyselliği esasına getirmiştir. Bu esas bugün bütün modern hukuk sistemleri tarafından da kabul edilmektedir. Hristiyanlık dinine göre Hazreti Adem'in cennette kendisine yasak edilen yiyeceği yediği için kazandığı günahla bütün insanlık günahlanmıştır. Buna asli günah demektedirler. Onlara göre Hazreti İsa bütün insanlığı bu asli günahtan kurtarmak için hayatını feda etmiştir. Bu ayetle Hristiyanların sahip oldukları yanlış itikadın yanlışlığı da açıklanmış olmaktadır. Ayet-i Kerime'nin ikinci bölümünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarının kimlere fayda vereceği belirtilmekte ve samimi müminlerin iki temel özelliğine değinilmektedir. Birincisi, görmediği halde Allah'tan korkmak, yani ona içtenlikle ve tam teslimiyetle iman etmek, ona karşı gelmekten kaçınmaktır. İkincisi ise, namazı özenle kılmak, yani imanını davranışlarına yansıtmaktır.

sıtmaktır. Bunları yapan, günahlardan uzak duran, günah işleyince tövbe edip bağışlanmayı hak eden insan, kötülüklerden arınmış olur. Elbette dönüşümüz, bizleri yaratan Rabbimize olacaktır. O güne göre kendimizi hazırlamalıyız. Başkalarının günahlarını üstlenmek mümkün olmadığı gibi, kendi günahımızı başkalarının üstüne atmak da mümkün değildir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Herkese kendi günahının karşılığını vermeye muktedirdir. Rabbimiz bizlere günahlardan uzak bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Şayet beşer olarak günaha bulaşırsak günahlarımızı affetsin. Onun her şeye gücü yeter. O, bizim günahlarımızı bağışlamaya da muktedirdir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler, rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevladır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif.
5: Mansur Sağar, Duha Suresi.

Yemin olsun, kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Enam Suresi 51 ila 59. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Hadid Suresi 20 ila 22. ayeti kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap, yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnanmak fıtridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sülplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da "Evet, şahit olduk ki Rabbimizsin." demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü "Biz bundan habersizlik" dememeniz içindir. Yahut "Bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar, biz ondan sonra gelen bir nesliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin?" dememeniz içindir. Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Araf Suresi 172 ila 174. ayetler. Mealini verdiğimiz bu ayetlerde, yaratılışta insanoğlunun sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olduğu veya bu bilgiye ulaşma konusunda gerekli donanıma sahip olarak yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu nedenle biz insanların mükellefiyetlerimizi yerine getirmekte herhangi bir mazeret veya bahane ileri sürmeye hakkımızın olmadığı açık şekilde görülmektedir. Müfessirler bu ayetleri iki farklı anlam vererek açıklamışlardır. Birincisinde, Allah Teala dünyayı yaratmadan önce dünyaya gelecek olan bütün insanların ruhlarını kendi varlığına tanık kılmış, kendisinin onların Rabbi olduğunu yine onlara onaylatmış, bu gerçeği tasdik ettikleri yönünde onlardan söz almış ve böylece kendisiyle dünyaya gelecek bütün kulları arasında bir tür sözleşme akdetmiştir. Ayrıca bu sözleşmeye onların bizzat kendilerini veya bir kısmını diğerleri hakkında şahit tutmuş ya da bizzat kendisinin ve meleklerin bu sözleşmeye şahit olduklarını onlara bildirmiştir. Böylece insanların "bizim böyle bir sorumluluğumuz olduğunu bilmiyorduk" diyerek yahut inkarcılık veya putperestliği kendilerinin icat etmediğini, bunu atalarından miras aldıklarını, başka türlü bir bilgiye sahip olmadıkları için kendilerini

0: kendilerinin de bu inancı sürdürdüklerini, dolayısıyla bu hususta kendilerinin bir günahı ve sorumluluğu olmaması gerektiğini belirterek, sorumluluktan kurtulmaları da önlenmiştir. İkincisi ise, bu ayetlerde belirtilen sözleşmenin mecazi anlamda olduğu ve bu olay, dünya yaratılmadan önce değil, her insanın kendi bedeninin yaratılması sırasında gerçekleştiği, zürriyetlerinin anne rahmine yerleşip organik oluşumunu tamamlaması sürecinde Allah Teala'nın insanoğlunun doğasına ya da fıtratına kendisinin varlık ve birliğini tanıma, kavrama ve dolayısıyla kendisine inanma yeteneğini yerleştirdiği ifade edilmiştir. Buna göre Allah, her insanı iman etmesi için yeterli zihni ve psikolojik donanıma sahip kılmakta, iç ve dış alemde kendi varlığına ve birliğine kılavuz edecek birçok kanıtlar yaratmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in "Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar" anlamındaki hadisi de bu gerçeği anlatmaktadır. Böylece Allah sanki insanlara "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sormakta ve onlar da "Evet" diyerek bunu tasdik etmektedirler. İnsanın doğasındaki iman kabiliyeti bu ayetlerde temsili bir dille anlatılmış bulunmaktadır. Nitekim başka ayetlerde de buna benzer anlatımlar söz konusudur. Farklı iki şekilde açıklanan bu ayetlerin konusu, insanoğlunun bilgi alanını aştığı veya gayb alanına girdiği için ayetlerde bildirileni aynı ile tasdik ederek insanlardan bir şekilde iman sözü alındığına inanmamız gerekmektedir. Bizler bunun mahiyetinin ne olduğu hususunda kesin bir bilgiye sahip olmayabiliriz. Ancak konumuz olan son ayette işaret buyurulduğu üzere, biz insanlara düşen görev, Allah'ın Rab olduğu gerçeğini kavrayabilecek güçte yaratıldığımıza ve bu hususta bizlerden söz alındığına iman edip, verdiğimiz bu söze sadık kalmaktır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Rum Suresi 48 ila 53. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

Er Rauf. Merhameti varlığın tamamını kaplayan, zahiri ve batini sıkıntıları gideren, ikram eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı temizleyip yenileyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Şefkat ve merhamet etmek anlamındaki refet kelimesinden türeyen Rauf esması, kalbin dayanamayacağı derecede merhametli anlamına gelir. Allah'ın merhametini anlatan en güçlü esma olarak bilinen Rauf esmasında rahmetten daha güçlü, yoğun bir şefkat vardır. İçten gelerek istekle rahmet etmeyi ifade eden Rauf esması Allah'a nispet edildiğinde, bütün yaratılmışların algısının üzerinde sonsuz derecede şefkatli ve merhametli anlamına gelir. Allah kullarına öyle merhamet eder ki, yalnız nimetleri ikram etmekle değil, aynı zamanda hem zahiri hem batini sıkıntılarını gidermekle, ferahlık vermekle de merhameti tecelli eder. Peki Rauf esması benim üzerimde tecelli ediyor mu? Ben bu esmanın üzerimde tecelli etmesi için ne yapıyorum, ne yapmalıyım? Ya da ne yapmamalıyım? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Merhamet hayatımızda ne zaman hakkıyla tecelli eder? Ya da şöyle diyelim, ne zaman merhameti en derinden hissederiz? Bir hata edip cezayı hak ettiğimizde, hak ettiğimiz ceza bize verilmezse, bağışlanırsak değil mi? İnsanın burnunun direğini sızlatacak bir incelik vardır orada. Muhtaç olduğumuz merhamet yalnızca karşımızdakinin kalbine kalmıştır. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur o kimsenin merhamet etmesini dilemekten başka. Dilediğini yapabilecek durumdadır ve dahası biz cezayı hak etmişizdir. Ama affedilmeyi, merhamet görmeyi bekleriz. Hakkımız olmadığı halde isteriz. Göreceğimiz merhamet karşımızdaki insanın yüceliğine bağlıdır. Affedilsek çocuklar gibi seviniriz. Mahcup olur, karşılığını vermeye uğraşırız. İşte Allah'ın Rauf oluşu da böyledir. Allah kullarına çok şefkatlidir, buyuruyor Rabbimiz. Kul bir günah işler, hükmü Rabbinin eline kalır da, Rabbinin hükmüne boyun eğerse Rabbi kıyamaz, merhamet eder. Sevgisi gazabını aşar, kulunu yolundan alıkoymaz. Şimdi düşünelim, ne çok hata ediyoruz, ne çok şaşıyoruz. Bazen bir an geliyor, yaptıklarımız aklımıza geliyor, mahcup oluyoruz. Sonra düşünüyoruz, evet kaçacak yerimiz olsa kaçacağız, saklanacağız belki ama Allah'tan nereye kaçabiliriz? O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyenle açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. Buyuran Rabbimizden neyi gizleyebiliriz? Hiç, hiçbir şeyi. Her şey ona ayan ve biz mahcubuz. İşte tam bu noktada aslında tamamen Rabbin merhametine kendimizi bırakırız. Ne isterse yapabilecek kudrette olan bir Allah ve kendi nefsine bile söz geçiremeyen bir insan. Yerlerin ve göklerin ve ikisi arasındakilerin hükmünü elinde tutan bir Allah ve ölümlü bir bedenin içine sıkışmış, yapmak istediklerinin peşinde koşarken hata eden bir insan. Nasıl bir uçurum var varlıklarımız arasında değil mi? Ama Allah'ı muhteşem kılan da budur işte. Bu kadar yüce olmasına rağmen kendini bizden uzaklaştırmaması. Bizi kendine yakın tutmak istemesi, aklın alamayacağı kadar merhametli olması. Cezalandırmaya gücü yettiği halde merhametini tecelli ettirmesi. Göklerde ve yerde kim varsa

0: İster istemez kendileri de, gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer iken bizi boyun eğme konusunda özgür bırakması. Kendini sürekli hatırlatması. Rabbimiz bize azametini idrak etmeyi nasip etsin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbimin merhametini anlamaya, anlatmaya ne ilmim yeter ne ömrüm. Benim Rabbim Rauf'tur. Bana bilinç, yetenek, doğruyu yanlıştan ayırma gücü verendir. Yaşarken beni serbest bırakan, yaptıklarımın cezasını anında vermeyip bekleten, kendisine dönmem için kapı açandır. Ben bilirim ki tövbe etsem bekletmeyecek, bağışlayacak beni. İhtimale bağlı değil merhameti, kapısına varan herkese ikram eder. O halde benim silkinip kendime gelmem gerek. Ne kadar ertelediğim, aklıma geldikçe mahcup olup kaçtığım, düşünmemeye çalıştığım yahut kendime itiraf edemediğim, kabullenemediğim günahım varsa hepsini önüme dökmem gerek. Hepsi için tek tek tövbe edecek gücü kendimde bulmam gerek. Ancak böyle Rabbimin Rauf esması üzerimde tecelli eder. Rabbim beni fıtrat üzere yaratmış. Benim varlığıma uygun davranmam gerek. Ancak o zaman insanlığımın hakkını verebilirim. Kaçarak ya da görmezden gelerek iyileşemem. Kendimle yüzleşmem gerek. Neredeyim, ne yapmak istiyorum? Gerçekten Rabbimin beni bağışlamasını, bana merhamet etmesini istiyor muyum? İstiyorsam bunu hak edecek şekilde davranabiliyor muyum? Cesaret edebiliyor muyum? Kendimde ne var ne yok görmeye niyet etmeliyim. Evet zor, belki canım yanacak ama Rabbimin bana yol açacağına eminim. Şefkatli bir annenin kalbindeki merhametin çok daha büyüğü, sonsuz olanı Rabbimdedir. Beni kendi halime bırakmaz, yolumu açar. Beni iyileştirir eminim, emin olmalıyım. Nasıl ki bir annenin yüreği evladına ağır bir işin yüklenmesine veya onun dayanma gücünün üstünde bir sıkıntıya maruz bırakılmasına razı olmaz, Rabbimin ilahi merhameti de beni maddi ve manevi sıkıntıya uğradığımda sarıp sarmalar. Benim Rabbim, benim gücümü aşacak şeylerle beni imtihan etmez, boyumu aşacak sorumluluklar yüklemez. O halde benim Rabbimin merhametine güvenmem gerek. Her işimde onu vekil kılmam, korkmadan, çekinmeden niyet edip başlamam gerek. Dilerim ki Rabbim bu niyetimi benden kabul eder ve beni amelimde başarılı kılar. Ben de iyiliğine karşılık cennetin vaat edildiği kullardan olurum. Merhameti yerleri ve gökleri ve ikisi arasındakileri kuşatan Ya Rauf! Sen ki hak edene bile hak ettiği cezayı vermeyip bekletensin. Bir amele bin verirsin. Bana hak etmediğim kadar büyük bir merhametle muamele ettiğin için sana hamdolsun. Senden varlığımın hakkını verecek kulluğu yapabilme gücü vermeni ve huzuruna geldiğimde olabildiğim en iyi halime ulaşmış olmayı dilerim. Beni merhametini hak eden merhametlilerden eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi.

0: biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Çekil kazansın attım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hastalar yolunda. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
8: Aşr-ı Şerif. Mehmet Duman. Şura Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an.

0: An Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vakıa Suresi 1-38. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

98. Gün Savaş Hukuku ve Ahlakı. Ayet-i Kerime Meali. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Enfal Suresi 61. Ayet. Hadis-i Şerif. Süleyman bin Büreyde babasının şöyle dediğini naklediyor. Resulullah bir orduya veya birliğe kumandan tayin ettiği zaman ona Yüce Allah'tan sakınmasını ve beraberindeki Müslümanlara iyi davranmasını tavsiye ettikten sonra şöyle derdi. Allah yolunda Allah'ın adıyla savaşın. Allah'ı inkar edenlerle çarpışın. Savaşın ama ganimet malına ihanet etmeyin. Ölülere organlarını keserek müsle yapmayın. Asla çocukları öldürmeyin. Müşriklerden olan düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu üç seçeneği sun. Bunlardan hangisinde sana olumlu cevap verirlerse sen de kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarını haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, kendilerine Allah'ın müminlere uygulanan hükümlerinin uygulanacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edebileceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu kabullen ve onlara dokunma. Son olarak bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş. Fetva. Bir kimse hayattayken mülkünü bir hayır kurumuna bağışlarsa, ölümünden sonra çocukları bu bağışı iptal ettirebilirler mi? Karşılık şart koşulmaksızın bir malın hayattayken başkasına temlik edilmesine hibe denir. Hibe iki taraflı bir akit olup tarafların iradi beyanıyla kurulur. Hibe edilen malın teslim tesellümüyle tamamlanır. Hibenin geçerli olması için bağışlama anında akit konusu malın mevcut olması, malum ve belirli bulunması, bağışlayana ait olması ve tarafların rızalarının bulunması şarttır. Usulüne uygun olarak yapılan ve teslimi tamamlanan hibe akdinden dönmek kural olarak caiz değildir. Hazreti Peygamber bunu kınamıştır. Ancak Hanefiler hibeyi kabul eden kişinin rızası veya hakim kararıyla hibeden dönülebileceğini kabul etmişlerdir. Buna göre bir kimse hayattayken yapmış olduğu hibeden geri dönme hakkına sahiptir. Ama onun ölümünden sonra çocuklarının bu hibeyi iptal etme hakları yoktur. Hikmetli Söz. Allah'a inanan bilgili insan, kendi kısmetinde ne varsa onunla yetinir. Ahiretini güzelleştirmek istersen, çaresini doğruluk ve imanda ara. Zenginlik ve dünya malı doğrulukla elde edilir. Dünyadaki en büyük zenginlik, özüyle sözüyle doğru olmaktır. Onu kazanmak istersen özünü, sözünü ve gönlünü temiz tut. Doğru hareket edenlerin hayatları çok güzel geçer. Kendine biri doğruluk, diğeri de iman olan iki arkadaş edin. Yusuf Has Hacip

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
7: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Cuadar. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik.

Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hazreti İsmail, teslimiyetin öncüsüydü. Yoksa Yakup, son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz demiş, onlar da senin, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Tanrı'ya kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk demişlerdi. Bakara suresi 133. ayet. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın Allah'ın bütün peygamberlere vahyettiği tevhid dini olduğunu belirtmek üzere, Hazreti İbrahim'i ve onun çocukları İsmail ve İshak'ı ve hatta torunu Yakub'u bir referans noktası olarak göstermiştir. Bununla Kur'an, Yahudilik ve Hristiyanlıktan da önceki bir tarihe işaret ederek, İslam'ın İbrahim'in dini olduğunu ifade etmiştir. Medine ortamında Yahudiler ve Hristiyanlar, kendi dinlerinin doğru olduğunu iddia ediyor, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına, Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız diyorlardı. Ayrıca her iki grupta Hazreti İbrahim'in kendi dininden olduğunu iddia ediyordu. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de onların Hazreti İbrahim'in kendilerinden olduğunu iddia etmelerini akli bir çelişki sayar ve onlara şöyle cevap verir. Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Bu ayetler Yahudi ve Hristiyanların Hazreti İbrahim ve çocuklarının dinleri hakkındaki görüşlerinin boş ve temelsiz bir tartışma olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim yine bu bağlamda Yahudilere şöyle bir soru sormuştur. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Yahudilerden Ka'b bin el-Eşref, Malik bin es-Sayf, Vehb bin Yahuza ve Ebu Yasir bin Ahdab Müslümanlarla karşılaştıklarında şöyle diyorlardı. Bizim peygamberimiz Musa en üstün peygamberdir. Kitabımız Tevrat en üstün kitaptır. Dinimiz de dinlerin en üstünüdür. Böylece Hazreti İsa'yı, İncil'i, Kur'an'ı ve Hazreti Muhammed'i inkar ediyorlardı. Hatta bir rivayete göre tek gözü gören bir Yahudi olan Abdullah bin Suriya, Resulullah'ın aleyhisselam yanına gelerek, "Ey Muhammed, bizim dinimizin dışında hidayet yoktur. Bize tabi ol ki doğru yolu bulasın," demişti. Hristiyanlar da benzer şeyler söylemişlerdi. Bunun üzerine inen ayette Allah şöyle buyurdu. Onlar, "Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız," dediler. Sen de şöyle de, "Hayır, biz Allah'ı tek Tanrı kabul eden İbrahim'in Hanif dinine uyarız. O müşriklerden değildi." Deyin ki, "Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur."

Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Meryem suresi 54. ayet. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsmail'den söz ederken onun güzel özelliklerini sıralar ve şöyle der. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Sayılan özelliklerden ilki onun sözüne bağlı olmasıdır. Hazreti İsmail'deki en büyük sadakat örneği babasının kendisini kurban etme teklifine sabırla rıza göstermesidir. Gerçekten bundan daha büyük bir sadakat göstergesi olamaz. O halkına önder ve örnek olarak ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Salih amel konusunda oldukça duyarlıydı. Nitekim Kur'an'da inananlardan iyi ve güzel amellere hem kendilerinin devam etmelerini hem de aileleri ve yakınlarından başlamak üzere diğer insanlara bunları teşvik etmelerini ister. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Yakın akrabanı da uyar. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Hazreti İsmail'in sözlerinin ve yaptıklarının birbirine uygun olması, onu Yüce Allah'ın razı olduğu kullardan kılmıştır. Ayrıca Hazreti İsmail'in bir insan olarak başkalarına üstün kılındığı ve Allah yolunda zorluklara göğüs gerdiği anlatılır. İşte bütün bu üstün nitelikleri sebebiyle o, Allah'ın lütuf ve rahmetiyle kuşatılan hayırlı ve salih kullarından birisi olmuştur. Hazreti İsmail, Allah'ın gönderdiği tevhid dinini yaşayan ve onu anlatan güzel bir örnektir. Allah'ın dininin nasıl tebliğ edileceğini, ona nasıl itaat edileceğini, dua ve ibadetin nasıl yapılacağını, Allah yolunda fedakarlığı, samimiyet ve ihlasın ne anlama geldiğini onun davranışlarından öğreniyoruz. Hazreti İbrahim ve ailesi Mekke'de tevhid inancının ilk tohumunu ekmiş ve o topraklarda Allah'a ibadetin ilk evi olan Kabe'nin yapımını gerçekleştirmişlerdir. Müşriklerse Kabe'nin yapılış amacını ihlal etmişlerdi. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçek din olan tevhid dinini ve Kabe'nin yapılış amacını tekrar hatırlatmış ve insanları bu dine çağırmıştır. Kur'an bu tarihi gerçeği hatırlatarak bu dinin Hristiyanlıktan da Yahudilikten de daha köklü ve eski olduğunu bildirmiştir. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'den bu yana inananların her yıl gerçekleştirdikleri büyük hac ibadetiyle İslam'ın geçmişten geleceğe uzanan en sağlam ve sahih hidayet yolu olduğu ilan edilmektedir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Âl-i İmrân Suresi 1-9. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın, yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme, ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe, beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala İsra suresinin 32. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Neslin korunması İslam'ın temel ilkelerindendir. Diğer ilahi dinler gibi İslam da neslin korunmasını ve devam etmesini sağlamak üzere evliliği teşvik etmiş, ahlaka aykırı davranışlar olan zina ve fuhuştan müminleri sakındırmıştır. Rabbimiz bekar olanların evlendirilmelerini istemiş, evlenenleri lütfuyla zenginleştireceğini müjdelemiştir. Zina, bir kadınla bir erkeğin aralarında nikah bağı olmadan birlikte olmaları demektir. Ayet-i kerimedeki zinaya yaklaşmayın ifadesi, sadece zinayı değil, zinayı kolaylaştıran ve teşvik eden davranışları da yasaklamıştır. Müstehcen kıyafetler ve konuşmalar, sarhoşluk, kadın ve erkeğin birlikte paylaştıkları ortamlarda dikkat etmeleri gereken ölçülere uygun davranmamaları, haram olan şeylerin izlenmesi zinayı kolaylaştıran davranışlardır. Allah Teala mümin kadınları da erkekleri de kıyafetlerine ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarır. Şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş tesettür, kadını rahatsız edici bakışlardan korur. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır ayeti, iffeti korumada ve zinadan sakınmada bakış ahlakının önemine vurgu yapmaktadır. Devamındaki ayette aynı uyarı kadınlara da yapılmakla birlikte, ilk hitabın erkeklere yapılıyor olması, toplumda yerleşmiş yargıların tersine iffeti korumada erkeklerin de sorumluluğu olduğuna işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de iffeti korumanın önemi Hazreti Yusuf kıssasıyla anlatılır. Kur'an'da zina edenlerin müşriklere layık görülmesi, iyi kulların Allah'ı inkar etmeyen, cana kıymayan ve zina etmeyen kişiler olduğunun belirtilmesi, zinanın büyük bir günah olduğuna işarettir. Allah Teala, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine biat edecek mümin kadınlardan, şirkten uzak durmaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri ve iftira etmemeleri konusunda söz almasını ister. Neslin ve iffetin korunmasını sağlamak için zinanın yanı sıra yaratılış gayesine aykırı olan sapkın ilişkiler de haram kılınmıştır. Eski dönemlerden beri var olan bu çirkin fiil kavimlerin helak olmasına sebep olmuştur.
3: Kırk ayette sosyal hayat.
4: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
3: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
5: Kamu spotu.
6: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sedat Küçük Güzel. Araf Suresi 144 ila 147. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Musa, dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mahmud Sağar. Şura Suresi 49 ila 53. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsidir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasulü olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak iki kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak

önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde, yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih, yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke rusulü fezzalna ba'dahum ala ba'd.

Rabbena la tu'akhidna in nesina ev ehtana. Rabbena

Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddiqan

La ilahe illa huvel azizul hakim. İnned dine indallahil islam. Ve mehtele

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi, elçilerin ardından gelen insanlar, kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince o, hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerini etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. İbrahim, Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince, Rabbi, yoksa inanmıyor musun demişti. O, hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi, kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, Sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa katmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz. Ve Allah inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah'ın rızasına dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adil şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır, hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adayan, bu yüzden seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı

Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satımda ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa, geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan biri borçluysa eli genişleyinceye kadar beklemek gerekir. Şu da var ki, bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için İki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de, şahit de zarar görmesin. Eğer zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyiniz. Kim onu gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah, yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik.
bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Âl-i İmrân Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir. Ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici gelmiştir. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla,
bizi ateş azabından koru diyenler,

Sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu? De. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da, Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti. Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir.

Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onu bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin." O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler. Allah'ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi. "Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karımda kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir?" Buyurdu ki, "İşte böyle. Allah dilediğini yapar." "Rabbim," dedi, "bana bir alamet göster." Şöyle buyurdu, "Senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, onun yüceliğini dile getir." Melekler şöyle demişti, "Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan. Huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin." Melekler demişti ki, "Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak." Dedi ki, "Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur?" Allah buyurdu, "İşte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek. Kuşkuya yer yok. İşte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur." İsa onlardaki inkarcılığı sezince, "Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" diye sordu. Havariler cevap verdiler. "Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki biz Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz." Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, "Ey İsa, ben seni vefat ettireceğim. Seni katıma yükselteceğim. Seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları
kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da, ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir. Hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş biriydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü

ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine okuyup öğretmekte olduğunuz kitap gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz. Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp, sonra inkarlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Mü'minun Suresi 29. Ayet.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Sadakallahu al-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Konuk edenlerin en hayırlısı. Hazreti Nuh aleyhisselam ve beraberindekiler gemiye bindikten sonra Cenab-ı Hak tarafından kendilerine öğretilen hamdü senayı ve bu duayı yaptılar. Böylece konuk edenlerin en hayırlısından kendilerini barındırmasını istediler. Dolayısıyla bu dua aynı zamanda her müminin bir yere yerleşirken ya da yolculuk yaparken okumasında fayda bulunan anlamlı bir dua örneğidir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Müslümanlar her durumda ve her zamanda Allah'a hamd edip ondan hayır ve bereket dilemelidirler. Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Müminun Suresi 23 ila 32. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Diyen bir elçi gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

farklı ayetlerde, değişik surelerde bizlere eşsiz ahlakı ve mükemmel vasıflarıyla tanıtmıştır. Bunların bir kısmında bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfını ifade buyurmuş, bir kısmında da bu vasıflara işaret buyurmuştur. Evet, müminler olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ne kadar bahsedersek bahsedelim yetmez. Onu en iyi şekilde tanıyabilmek, onun bütün sıfatlarını hakkıyla kavrayabilmek bir mümin olarak her birimiz için en önemli görevdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen sıfatlarından birisi de El-Hak sıfatıdır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla Hakk'ın ta kendisidir. O, hayatın içinde Hakk'ı sağlayan, Hakk'ı yaşayan, Hakk'ı yaşatan, Hakk'a davet eden, Hak ile söyleyen, Hakk'ı temsil eden yüce bir peygamberdir. Allah Celle Celaluhu, yüce peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hakk'ı vermiştir. Hakk'ı anlatmasını emir buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan insan hakları, anne baba hakları, geri kalan bütün varlıkların hakları hep hak konusu içinde işlenir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar mükemmel bir şekilde Hakk'ı anlatmış ki artık Kur'an-ı Kerim ondan bahsederken Hak olarak bahsetmiştir. Allahu Zülcelal Kaf Sure-i Celilesinin 5. ayeti kerimesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Bel kezzebu bil hakki lemma ca'ehum. Buna rağmen onlar kendilerine hak olarak gelen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanladılar. Gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hak olarak gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'i hak olarak getirmiştir. Allahu Zülcelal'in emirlerini hak olarak anlatmıştır. Onun anlattıklarının içinde hak olmayan hiçbir şey yoktur. O insanlara doğruyu sunmuş, hakkı anlatmış, haramlardan uzaklaştırmış. Haramlar batılların ta kendisidir. Helaller ise hakkın kendisidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir insan olarak, yüce bir peygamber olarak bizim önümüzde hakkın en yüce temsilcisidir. Allah Celle Celaluhu, yüce peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak oluşunu başka ayeti kerimelerde de bizlere işaretle anlatmıştır. Mekke müşrikleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlayabilmek için onun deli olduğunu, mecnun olduğunu, bazen şair olduğunu, bazen sihirbaz olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bütün bunlara rağmen Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hak olarak vasıflamak suretiyle bütün Mekke müşriklerini yalanlamış ve onlara sizin söylediklerinizin hiçbir anlamı yoktur, söz, hüküm bana aittir buyurmuştur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gerçekten hak dini getirmiş, hak din olan İslam'ı insanlığa tebliğ etmiş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu, Allahu Zülcelal'in seçkin ve övülmüş kulu olduğunu bütün davranışlarıyla ifade buyurmuştur. Evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman gerçekten o yanlış içinde olan toplumun onu yalanlamaya koştuğunu görürüz. Onların karma karışık bir hal içinde olduğunu görürüz. Her noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde bir set oluşturmak için mücadele ettiklerini görürüz. Ancak bütün yanlışlıklara rağmen, o günkü dünyanın bütün vahşetine rağmen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkı temsil etmiş, hakka sahip tutmuş, hakkı yere düşürmemenin mücadelesini vermiştir. Bunun örneklerini hepiniz hatırlarsınız. Kâbe hakemliği, zulme uğrayan insanlara sahip çıkması, erdemliler cemiyetine üye olması, o cemiyet içinde görev yaparak mazlumun hakkına sahip çıkması, muhtaç olan insanların dertleriyle dertlenip onların hak ettikleri imkanlara kavuşması,

kavuşması, bütünüyle bunlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o topluma sunduğu hakikatlerdir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o kadar sevilmiş ki, bütün mazlumlar, hakkını arayanlar, hakka kavuşmak isteyenler onun çevresine gelmişler. O, namazı Allah hakkı olarak anlatmış. İnsanın can ve mal güvenliğini bir kul hakkı olarak anlatmış. Hanımefendilerin ırz ve namus güvenliğini bir insan hakkı olarak, bir İslam hakkı olarak anlatmış. Çocukların ana rahmindeyken muhafaza edilmesi gerektiğini bir doğum hakkı olarak, hayata yeni başlayacak olan kişinin hakkı olarak anlatmıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatılmadık hiçbir hak bırakmamış. İnsanları asırlar boyu sadece inananlarını değil, inanmayanlarını da hakka yapmış olduğu bayraktarlığı vesilesiyle kendisine hayran bırakmıştır. Biz hakka sahip çıkan, kendisi de hak olan, hak sıfatını taşıyan o yüce peygamberin ümmetiyiz. Ona aşığız. Onun izini takip edebilmekle bahtiyarız. Bizler gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakka sahip çıktığı gibi hakkı anlasak, hakkı yaşayabilsek ve insanlığa anlatabilsek, eminim ki İslami gelişmelerde, gönüllerin İslam ile buluşmasında muhteşem mesafeler kat ederiz. Elbette kat edeceğiz. Her geçen gün hakkın temsilciliğini yapabilmek için hak yolunda elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bizim davamız Allah-u Zülcelal'in bize sunmuş olduğu hak din olan İslam'ı anlatabilmektir. Biz hak olan peygamberin ümmetiyiz. Onun anlattığı doğruları, insanların hayatlarındaki güzellikleri, insanların ihtiyaç duyduğu anda onlara sunabilmek bizim vazifemizdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmetine, birlikte yaşadığı dostlarına nasıl hakkı tavsiye etmiş, hakkı yaşayabilmeleri için bir ortam hazırlamışsa bizler de bu gayret içine girmeliyiz. Ne mutlu o güzel insanlara ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alıp hakka tabi oldular. Ne mutlu o hakka tabi olanlara ki hakkı yaşayabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ne mutlu o insanlara ki hakkı söyleyip, hakkı anlatıp, hakkı yaşamayı başardılar. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allah-u Zülcelal'e emanet olunuz. Allah-u Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Cuma Suresi 1-11. Ayetler.
5: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96 ila 98, Taha Suresi 1 ila 12. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa! Diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Maide Suresi 87 ila 92. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî qarîb. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da

yeri. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Hucurat suresi 13. ayette bir erkek ve dişiden yarattığı insanlar arasındaki farkın Allah'a yakınlık ve onun kurallarını benimsemekle ilgili olduğunu bildiren Yüce Allah, Nisa suresi 124. ayette de kadın ve erkeği iman ve salih amel ortak paydasında bütünlemiştir. Ayet, Allah'ın kullarını cinsiyetleriyle değil, yaratıcıya iman ve bunun somut göstergesi olan güzel işler üzerinden değerlendirdiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. İnsana değer katan, kendi iradesiyle ortaya koyduğu fiilleridir. Ayette geçen salih amel kavramı, kulun Rabbi ile ilişkisindeki itaatidir ve bunun karşılığı cennettir. Üstelik hiç kimse bu konuda zulme uğramayacaktır. Zulmün en az halini ifade eden nekir kelimesi, hurma çekirdeğindeki çizgi anlamında olup, Allah'ın kullarının hakkını en ince detayına kadar gözeteceğine işaret etmektedir. İnsan, belli bir sosyal çevre içinde yaratılmıştır. Anne, baba ve ailenin diğer bireylerinden oluşan bu çevre, zamanla genişleyerek insanın maddi manevi ihtiyaçlarını giderdiği bir ortama dönüşür. Sosyal hayat, insanların bir arada yaşadıkları, paylaşımda bulundukları, birlikte üretip birlikte sorun çözdükleri bir ortamdır ve her ferdin üzerine düşeni yerine getirmesiyle düzene kavuşur. Bugün modern olarak isimlendirilen dünyada bile göz ardı edilen adalet, sorumluluk bilinci, eşit haklara sahip olma ve benzeri durumların 15 asır önceki dünyada nasıl ele alındığını tarih kaynakları bize bildirmektedir. Görülen o ki sadece Arap Yarımadası'nda değil, civar bölgelerde de haklı haksız ayrımı yapılmamış, güçlü olan söz sahibi olmuştur. Kur'an ilk olarak daha önce ilahi bir dine muhatap olmamış, puta tapıcılığı benimsemiş ve toplumsal kurallarını güçlünün haklılığı üzerine inşa etmiş bir halka indirilmiştir. Fakirin, zayıfın ve özellikle de kadının değer görmediği bu toplumu değiştirmek, dönüştürmek, nüzulü 23 seneye yayılmış ayetler ve Hazreti Peygamber'in örnekliğiyle gerçekleşmiş, devrim niteliğindeki esaslar zaman içinde yavaş da olsa yerleşmeye başlamıştır. İslam'dan önce varlığı ikinci sınıf statüsünde sayılan kadın, İslam'la birlikte haklarını öğrenmiş ve bunları elde etme konusunda bizzat Peygamberimiz tarafından desteklenmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra toplumda dini ve siyasi birliği sağlama amacına yönelik gerçekleştirdiği biat faaliyeti hem erkekleri hem de kadınları kapsamıştır. Yönetime dahil olma sayılabilecek bir şekilde kendisine söz hakkı verilen kadınlar, başta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, birbirlerine iftira etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine, dine ve akla uygun konularda peygambere karşı gelmeyeceklerine söz vermişlerdir. Bu durum, kadının Hazreti Peygamber döneminde yönetime katkı sağlayacak kadar sosyal hayatın içinde olduğunun bir örneğidir. Hazreti Peygamber döneminde kadınlar ticarette aktif olarak yer almışlardır. O dönemde kadınların tercih ettikleri meslekler arasında terzilik, attarlık, dericilik, dokumacılık ve benzeri sayılabilir. Bununla birlikte Şifa el-Adeviye gibi idari kabiliyeti yüksek bir hanım, Peygamberimiz tarafından çarşı pazarda denetleyici olarak atanmış, kendisine alıcı-satıcı arasında çıkan meseleleri karara bağlayacak yetki verilmiştir. Medine döneminde gerçekleşen savaşlarda ateş hattının gerisinde hizmet veren pek çok hanım sahabe vardır. Bu hanımlar yaralıları tedavi etme, su taşıma gibi cephe gerisi görevlerin yanında ihtiyaç halinde cephenin içinde yer alma ve düşmanla çarpışma gibi durumlarla karşılaşmışlardır. Ümmü Atiye'nin peygamberle birlikte 7 gazveye katıldım. Onların geride bıraktıkları yüklerine bakıyor, yemek pişiriyor, yaralıları tedavi edip hastalara bakıyordum sözleri asr-ı saadette yaşayan

0: hanımların savaş gibi olağan dışı durumlarda bile aktif roller üstlendiklerinin delilidir. Sevgili Peygamberimizin ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır hadisi, ilk Müslümanlar tarafından eğitim ve öğretim faaliyetinin hanımlara da zorunlu olduğu şeklinde yorumlanmış, hanım sahabiler özellikle Medine'de ilim tahsili konusunda aktif hale gelmişlerdir. Din hakkında bilmediklerini öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in sohbetlerine katılmak için kendisine müracaat ettiklerinde onlara özel vakit ayıran Efendimiz, bazen de mescitte erkek sahabilerle birlikte hanımlara vaaz etmiştir. Okur yazarlığıyla tanınan Şifa binti Abdillah, Hazreti Peygamber'in talebi üzerine eşlerine okuma yazma öğretmiş, Hazreti Ayşe başta olmak üzere pek çok hanım, hadis ve fıkıh ilimleri tahsil ederek adlarından sıkça söz ettirmişlerdir. Mescitlerin cemaatle namaz dışında pek çok fonksiyonunun olduğu ilk dönemlerde, hanımların mescide gelmelerini teşvik eden Peygamberimiz, Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın buyurmuştur. Eşinin mescide gitmesine karşı çıkan ve bunu açıkça dile getiren Hazreti Ömer'e karşı eşi Atike binti Zeyd, sabah ve yatsı namazları dahil olmak üzere namazlarını mescitte kılmaya devam etmiştir. Hanımlar bayram sevincini toplumun diğer fertleriyle birlikte bayram namazına katılarak mescitlerde yaşamışlardır. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzulamayın. Erkeklerin kazandıklarından nasibi vardır. Kadınların da kazandıklarından nasibi vardır ayeti, Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme'nin biraz merak, biraz sitem içeren erkekler cihada katılıyor, biz katılamıyoruz sözleri üzerine nazil olmuştur. Ayet, Allah'ın kendilerine verdiği üstünlükler nedeniyle kadınlar erkekleri, erkekler kadınları kıskanmasın demek isterken, yaratılıştaki farklılıkların bir hikmeti olduğunu dile getirmektedir. Unutulmamalıdır ki dinde nimet-külfet dengesi vardır ve Allah bize hangi gücü takdir etmişse o kadar sorumluluk yüklemiştir. Bütün bunlar bizi insanlık nimetinin öncelendiği bir dinin mensupları olarak değerimizi takdir etmeye yönlendirmeli, yürüdüğümüz yoldan hesaba çekileceğimizin bilinciyle Allah'ı razı edecek işlerin peşinden koşmalıyız. Sonuçta yaptıklarımızın karşılığı hem dünya hem de ahirette bize dönecektir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayet-i kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah

edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkârcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Osman İyişen Yürek. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için

0: yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık, bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler, orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatın içerisinde insanların üstlenmiş oldukları önemli vazifeler, görevler, fiiller vardır. Hem hayatta yüklenilen farklı sorumlulukları böyle ifade edebileceğimiz gibi aslında ibadetler de insana verilen ve insanın yaptığı ve tamamladığı anda huzur bulduğu eylemlerdir. Yüce kitabımızda Bakara suresinin 127. ayeti kerimesinde yer alan bir bilgi ve yapılan kısa bir dua var. Bugün bu duayı beraberce hatırlamak ve üzerinde konuşmak istiyorum. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَٰهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı, tamamlıyorlardı ve ardından şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'yı inşa etme, yapma, tamamlama, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'e verilen önemli bir görev, vazife. Ve bu önemli görevi, bu önemli vazifeyi, kendilerine verilen emaneti, tamamlamış olmanın ve yapmış olmanın huzuruyla Cenab-ı Allah'a sığınıyorlar. Ve bu bize bir örnek olarak sunuluyor bir anlamda ve deniliyor ki bu bağlamda size de verilen görevler, vazifeler, emanetler tamamlandığında, bir iyilik yaptığınızda, bir güzellik yaptığınızda, bir doğru davranışta bulunduğunuzda

Bunun ardından bu duayı yapın deniliyor bir anlamda. Bu ibadet de olabilir. Ve ibadetlerin ardından, yani iyi ve güzel işleri yapmanın ardından yapılan duaların kabul olacağına dair Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en makbul duaların ibadetlerin ardından yapılan dualar olduğuna dair sözleri var. İbadet esnasında yapılan dualar olduğuna dair rivayetler var. Bundan dolayıdır ki mesela namazın ardında Peygamber Efendimiz dua etmiştir. Malumunuz tahiyyatla başlayan ve tahiyyatın ardında yapmış olduğumuz dualarla bunu biliriz. Ve bizim ecdadımız yine namaz tamamlandığında namaz kılınan mekanı terk etmeden dua etmeyi, beraberce el açmayı, tesbih çekmeyi önemli bir gelenek olarak bizlere emanet edip bir anlamda bırakmışlardır. Ve camilerimizde namazı tamamlayıp kalktığımızda cemaate iştirak eden vatandaşlarımız bilirler ki namaz kılan insanlar birbirlerine hep buradaki duayı yaparlar. Rabbena takabbel minna. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle anlamına gelen bu duayı Arapça veya Türkçesiyle takabbel Allah deriz birbirimize mesela camide. Veya Allah kabul eylesin deriz. Yani biz bir eylem yaptık ama, ortaya bir şey koyduk ama, bir görevi, vazifeyi tamamladık ama Rabbimizin kabul etmesi önemlidir. Asıl olan odur. Yani sevdiğinize bir hediye verirsiniz, bir şey gönderirsiniz. Gençlerimiz sevmiş oldukları hanımefendilere hediyeler gönderirler. Nişanlılarına, nişanlılık döneminde evlilik tekliflerinde bulunurlar. Teklifte bulunmak önemlidir. Hediyeyi göndermek güzeldir. Ama o güzelliğin tamamlanması karşı tarafın kabulüyle kuşkusuz taçlanacak ve tamamlanacaktır. O sebeple eylemi yapmak, fiili yapmak, ibadeti yapmak kuşkusuz çok önemli. Ama bunun taçlanması, kıymetlenmesi Rabbimizin kabulüyle olacaktır. O yüzden yaptığımız güzel işlerin tamamlanabilmesi için bu dua etme geleneği bizde de var. İşte oruçta, oruç esnasında, orucu tamamladığımız anda iftar sofrasında duanın önemine neden dikkat çekiliyor? Çünkü biz bir günü, uzunca geçen zaman dilimini, saatleri Rabbimizin rızasını kazanmak için bir ibadet dikkati bilinciyle geçirip sürdürüyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Yemeği, içmeyi, nefsimizin arzularını sırf Rabbimiz için terk edip bırakıyoruz. Biz bize düşeni yapıyoruz, kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Ama bizim bunu yapmamız ve bu eylemi ortaya koymamız elbette önemli ama asıl bu eyleme anlam, kıymet ve değer katacak olan Rabbimizin kabulüdür. O yüzden oruçlarımızda da iftar sofralarında hep birbirimize bu duayı yapmaz mıyız? Allah kabul etsin deriz birbirimize. İşte Allah kabul etsin duası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yaptığı duadır bir anlamda. Kabe inşası sonrasında. Biz de o geleneği, o güzelliği sürdürür ve bir ibadet, bir güzelliği yaptığımızda, infakta bulunduğumuzda, zekat verdiğimizde, bir bağışta bulunduğumuzda, bağışı kabul edenler, alanlar, çevremizdekiler hep bize ne derler? Allah kabul etsin. Kurban kestiğimizde, kurban kesme eylemini tamamladığımızda hep Allah kabul etsin deriz. İbadetlerin Rabbimiz tarafından kabulü önemli. Ya Rabbimiz kabul etmezse halimiz ne olur? O yüzden Rabbimizin rızasını kazanma dışında bir amaçla bu eylemleri, fiilleri asla yapmamalıyız. Hayatta yaptığımız güzellikleri, bize verilen emanetleri hakkıyla yerine getirme gayretimizi hep Rabbimizin rızasını kazanma arzusuyla kullanıp ortaya koymalıyız. Ve ayeti kerimenin sonunda Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in söylemiş oldukları, dile getirdikleri bir başka ifade var. İnneke entes semi'ul alim. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ya Rabbi, yaptığımızı biliyorsun, söylediğimizi biliyorsun, her şeyden haberdarsın. Neyi neden yaptığımızı biliyorsun, zihnimizden geçirdiğini biliyorsun. Haberdar olmadığın hiçbir şey yok ve bütün bunlardan dolayı yapmış olduğumuz bu eylemi bizden kabul eyle diye dua etmişler. Biz de hayatta yapmış olduğumuz bütün güzelliklerin kabulünü, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olmasını talep ediyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin ve bizleri bu ibadetlerin mükafatıyla dünyada ve ahirette buluştursun inşallah. Allah'a emanet olun efendim.

0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: 40 ayette güzel ahlak. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Beyyine suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: خَشِيَ رَبَّهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratılanların en hayırlısıdır. Rableri katında onların mükafatı altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken bugün hanginiz oruç tuttu diye sordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ben diye cevap verdi. Ardından Peygamberimiz tek tek şu soruları sıraladı. Bugün hanginiz bir kardeşinizin cenazesine katıldı? Bugün hanginiz bir fakirin karnını doyurdu? Bugün hanginiz bir hasta ziyaretinde bulundu? Bu soruların her birine Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ben diyerek olumlu cevap vermişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı nezdinde bizlere şu müjdeyi verdi. Bu güzel davranışlar kimde bulunursa o mutlaka cennete girer. Yaratılış sebebimiz her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ı layıkıyla tanımaktır. Ona yürekten bağlanmaktır. Onun emir ve yasaklarına uygun davranmaktır. Varlığımızın gayesi, imanı ve salih ameli, iyiliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılmaktır. Bunun yoluysa Kur'an ve sünnete samimiyetle uymaktan geçer. Zira Kur'an ve sünnet, hayat yolculuğumuzun en sağlam, en güvenilir, en esaslı rehberleridir. Bu yolculuğun sonunda rızasını kazanan kullarına, Rabbimizin bir lütfu ve mükafatı olan cennet vardır. Salih amel, Rabbimizin rızasını kazanmayı ümit ettiğimiz iyi ve güzel davranıştır. Salih amellerin, yani iyi ve güzel davranışların, doğru ve anlamlı adımların sınırı yoktur. Kul olma bilinciyle söylenen her hayırlı söz salih ameldir. İnsan olma şerefine layık her güzel davranış salih ameldir. Allah'ın hoşnutluğunu amaçlayan her iyi niyet birer salih ameldir. Salih amel, Müslümanlara sadece ahiret mutluluğu değil, güzelliklerle dolu bir dünya hayatı da sunmanın yoludur. Ne mutlu bu yoldan gidebilenlere.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Zümer Suresi 21 ila 23. ayetler.

0: بعد صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını, sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir. Müddessir Suresi. Mekke döneminin ilk yıllarında nazil olmuştur. 56 ayettir. Adını ilk ayette yer alan Müddessir, yani örtüsüne bürünen kelimesinden alır. Surenin ilk ayetleri çoğunluk tarafından kabul edildiğine göre Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra inmiştir. Bu ayetlerde Allah Teala Hazreti Peygamber'e "Ey örtüsüne bürünen" diye hitap ederek artık insanları uyarmak için harekete geçmesini, Rabbinin büyüklüğünü tanımasını, elbisesini temiz tutmasını ve kötülüklerden sakınmasını emretmektedir. Bir önceki Müzzemmil suresi de aynı manadaki hitapla başlamaktadır. Surenin ilk ayetleri bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in Kureyş'in ileri gelenlerinden incitici sözler duyup evinde elbisesine bürünmesi neticesinde nazil olmuştur. Genel kabul gören bir diğer rivayete göre ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ara ara inzivaya çekildiği Hira mağarasından inerken Cebrail aleyhisselamın sesini duymuş, korku ve heyecanla evine gidip örtüye bürünmesi üzerine bu surenin ilk 5 ayeti nazil olmuştur. Aynı dönemde nazil olan Müzzemmil suresiyle bu surenin nüzul sebebi arasında benzerlik bulunmaktadır. Hem nazmı hem mana ve muhtevası açısından yüksek edebi değere sahip bulunan Müddessir suresinin temel vurgusu, muhataplarına sorumluluk duygusu telkin etmektir. Surenin 7 emir içeren ilk 7 ayetinin muhatabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmakla birlikte bu emir ve tavsiyeler Hazreti Peygamber'in şahsında davet ve irşat görevi yapacak herkese yöneliktir. Bu ayet-i kerimelerdeki ilkelere göre tebliğ ve davet vazifesini yürütenler sorumluluk şuuruyla toplumu uyarmalı, başka şeyleri değil sadece Rablerini yüceltmeli, üzerlerine leke sürdürmemeli, insanlara yapacağı iyilikleri gözünde büyütüp başa kalkmamalı, karşılaşacağı güçlüklere Rabbinin rızası için sabretmelidir. Sure, nüzul sürecindeki ilk surelerden olması bakımından, dünyadaki davranışların karşılığının görüleceği ebedi hayatı vurgulu bir şekilde şöyle dile getirmektedir. O sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç de kolay değildir. 8 ila 10. ayetler. 11 ila 31. ayet-i kerimelerde Velid bin Muire'nin şahsında mal, evlat ve çeşitli nimetlerle donatılan kişilerin Allah'ın ayetlerine karşı düşmanca duruşu tasvir edilmektedir. Kur'an'dan etkilenip bu dinin hak din olduğuna inanmak üzere olan söz konusu şahıs, toplumdaki konumunu kaybetmemek için yüz çevirmiş ve Kur'an'ı karalamaya başlamıştır. Kur'an'ın İnsanların aklını çelen, gözünü boyayan bir sihir veya bir beşer sözü olduğunu söyleyerek inkar etmiştir. Ancak Allah, kendisine karşı düşmanca nankörlük eden kişiyi, çıkması mümkün olmayan ve insanın derisini kavuran yakıcı ateşe sokacağını bildirmektedir. Bu bölümün sonunda, cehennem bekçilerinin meleklerden olduğu ve sayıları hakkında bilgi verilmekte, ayrıca onun ordularını sayı ve mahiyet itibariyle ondan başka kimse

0: kişinin bilemeyeceği vurgulanmaktadır. 32 ila 56. ayetlerden oluşan 3. bölümse aya, geceye ve sabaha yeminle başlar ve cehennemin yakıcılığını bir defa daha gözler önüne serer. Bu bölümün serlevha olarak nitelenebilecek ayet-i kerimesi 38. ayet-i kerimedir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Devamındaki ayet-i kerimelerde cennet ehliyle cehennem ehlinin karşılıklı konuşmalarından bir kesit verilir. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlara şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik, yoksulu doyurmuyorduk, batıla dalanlarla birlikte oluyorduk, ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. 42 ila 47. ayetler. Son bölümde ise müşriklerin bir öğüt olan Kur'an'dan yüz çevirerek kaçışmaları aslandan kaçan yaban eşeklerine benzetilir. İnkarlarına bahane olarak kendilerine de özel sahifelerin gönderilmesini istiyorlardı. Oysa küfürlerinin asıl sebebi ahiret hakkında herhangi bir korkularının olmaması ve hayatı sadece bu dünyadan ibaret görmeleriydi. Sure, Kur'an'ın bir öğüt olduğunu, dileyenin ondan öğüt alabileceğini, ancak Allah'ın iradesi ve gücünün ise her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak son bulmaktadır.
1: Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir. Birden Bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Tamer Alat. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin,

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Anne ve babaya karşı sorumluluklar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Anne ve babasına, öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken, beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye onlar, Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana, iman et, Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar. O da, bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. Ahkaf suresi 17. ayet. Ailenin temel unsuru anne babadır. Bilindiği gibi korunması gereken 5 şeyden biri de neslin devamının sağlanmasıdır. Anne, hamilelik devresinde 9 ay bedeninde yavrusunu şefkatle taşır. O devrede pek çok güçlükle karşılaşır. Bütün bu güçlüklere göğüs gererek çocuğunu dünyaya getirir. Çok zayıf, bir o kadar da bakıma muhtaç olan bebeği için uykusundan, yemesinden ve içmesinden feragat eder. Çocukların bir yeri ağrısa, onlar daha fazla üzüntü çekerler. Kendi rahatlarından önce çocuklarının rahatını temin ederler. Aile içindeki bireyin hak ve sorumlulukları karşılıklı olmakla birlikte, çocukların ebeveynine karşı sorumluluklarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Anne babalarımıza karşı en önemli görevimiz, onlara iyi muamele etmek ve onlarla sevgi ve saygıya dayalı olarak güzel geçinmektir. Bizim dünyaya gelmemize vesile olan ebeveynimizin, haram olmayan her türlü talebini yerine getirmenin, Allah'ın rızasını kazanmamıza vesile olduğunu bilmemiz gerekir. Nitekim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Anne babası veya her ikisinden birisi yanında ihtiyarladığı halde cennete giremeyip cehenneme giden kimseye yazıklar olsun. 2. Anne babaya iyi davranmak. Peygamberimiz kime iyilik yapayım diye 3 defa soran bir kişiye her defasında annene cevabını verirken 4. defa babasına iyilik yapması gerektiğini söylemiştir. 3. Günlük maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak ve gidermek. Anne baba muhtaç durumdaysalar, evladın onların ihtiyaçlarını karşılaması, ahlaki olduğu kadar dinen hukuki bir sorumluluktur. Nasıl ki biz küçükken her ihtiyacımızı karşılayan ebeveynimiz, muhtaç duruma geldiklerinde, bizim de onlara aynı sevgiyi geri vermemiz bir ahlak ve şükran borcumuzdur. 4. Saygılı davranmaktır. Bizim örf ve adetimize göre büyüklere saygı, küçüklere karşı sevgi göstermek esastır. Peygamberimiz anne babaya karşı saygısızlığı büyük günahlardan saymış ve şöyle buyurmuştur. Size büyük günahlardan en büyüğünü bildireyim mi diye sordu. Evet, bildir ey Allah'ın Resulü diyen ashab-ı kirama, bunların sırasıyla Allah'a ortak koşmak, anne babaya karşı gelmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan söylemek olduğunu belirtti. 6. Uygun olmayan söz söylemek ve onları incitecek her türlü ifade

0: ailelerden mümkün mertebe uzak kalmaktır. Çünkü ebeveyne kötü davranmak haram olduğu gibi, onlara kötü söz söylenmesine sebep olmak da haramdır. 7. Öldüklerinde hayırla anmak ve dua etmek.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Halil Tengel. Enbiya Suresi 105 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 9. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hidayet rehberi Kur'an. Kur'an'ın asıl işlevi, insanlık için bir rehber olması, en doğru olana götürmesidir. En doğru olansa, öncelikle İslam dini, yani onun temel öğretisi olan doğru itikat ve güzel ameldir. Allah, bu ikisini gerçekleştirene büyük bir mükafat vereceğini vaat etmektedir. Bu nedenle, Kur'an aynı zamanda bu büyük ecri kazanmaya

vesiledir. Ancak Kur'an'ın doğru yola iletmesi için peşin fikirli olmamak, saf ve duru bir zihinle Kur'an'ı okumak gerekir. Kur'an'a ön yargısız bir şekilde yaklaşan insan mutlaka doğru yolu bulur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'ın mesajını görmezden gelenlerin doğru yola ulaşması mümkün değildir.

Aşr-ı Şerif. Ramazan Pakdil. İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız. Ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 125. ayetin tefsiri. Beyt'ten maksat Kabe'dir. Kur'an'ın başka yerlerinde de bu mukaddes mekandan yine Beyt kelimesi ve Kabe ismiyle birlikte Beytül Haram, Beytül Atik, Beytül Mamur şeklinde de söz edilmiştir. Ayette Kabe'nin dünyanın muhtelif yerlerinden insanların bıkmadan tekrar tekrar gelip ziyaret edecekleri, ibadet sevabı kazanacakları bir haç mahalli olarak yapıldığı, bu sebeple oranın güvenli bir yer kılındığı başlangıcından itibaren Yüce Allah'ın muradının bu olduğu bildirilmekte, bunun Araplar için şükredilmesi gereken bir nimet ve bir onur vesilesi olduğuna işaret edilmektedir. Nitekim Kabe Hazreti İbrahim'den itibaren bilinen bütün tarihi boyunca bir hac ve ziyaret mahalli olarak işlev görmüş, bu durum başta Mekkeliler olmak üzere Araplar için maddi ve manevi faydalar sağlamış, bu yüzden orada bulunan insanların hatta bütün canlıların güvenliğine de özel bir önem verilmiş, bu iki hususa yani Kabe'nin hem bir hac mahalli olarak ziyaret edilmesine hem de güvenliğinin korunmasına putperest Araplarca bile önemli riayet edilmiştir. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin şeklindeki bölümün muhatabının kimler olduğu hususunda iki farklı görüş vardır. Bir görüşe göre bu buyruğun muhatabı Hazreti Muhammed'in ümmeti, daha güçlü olan diğer görüşe göre ise Hazreti İbrahim'in kavmidir. Bu son görüş tercih edildiğinde ayeti, biz onlara siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılınacak bir yer edinin diye emrettik şeklinde anlamak gerekir. Bununla birlikte muhatap belirtilmeksizin sadece buyruk cümlesiyle yetinilmiş olması dikkate alınırsa, Muhammed ümmetinin de bu kapsamda düşünülmesine engel yoktur. İbrahim'in makamı, makamı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken üstüne bastığına, üzerine ayak izlerinin çıktığına inanılan taş veya bu taşın bulunduğu yerdir. Bugün bu taş Kabe'nin kuzeydoğu kenarının karşısında Kabe'ye yaklaşık 15 metre mesafededir. Konumuz olan ayetteki İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacağınız bir yer edinin buyruğu uyarınca, Müslümanların namazgah saydıkları tavaf namazının kılındığı bu makamın korunması için halifeler ve diğer hükümdarlar özel tedbirler almışlar, taşın çevresine kıymetli madenlerden çemberler geçirmişlerdir. Sonraki dönemlerde makam-ı İbrahim için özel bir oda inşa edildi. Hicri 900 yılında bu yapı yenilendi. Osmanlı Sultanı Abdülaziz aynı yapının kubbesini bir metre kadar yükselttirdi. Ancak Suudi Prensi Suud bin Abdülaziz bu kulübeyi kaldırarak taşı ve üzerindeki ayak izini rahatlıkla görülebilecek bir hale getirdi. Zamanla hacıların sayısı artınca Kabe'nin çevresindeki metaf denilen alandaki küçük yapıların tavafı güçleştirmesi üzerine Kral Faysal'ın emriyle bu yapılarla birlikte makam-ı İbrahim için yapılan oda da yıkıldı, asıl makamı İbrahim sayılan taşsa camlı bir kafes içine alındı. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail mabedi inşa ettikten sonra Allah Teala onlara tavaf edecekler için ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye emretmiştir. Yüce Allah'ın Beytiye, evim diye andığı yerde Kabe'dir. Bu ifadeden dolayı bütün Müslümanlar Kabe'yi Beytullah diye adlandırırlar. Tavaf edenlerden maksat, hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyarete gelip Beytullah'ın çevresini usulüne göre dolaşanlar, ibadete kapananlar şeklinde çevirdiğimiz akifinden maksat, ibadet etmek gayesiyle harem-i şerifte bulunanlar, rükû ve secde edenlerden maksat da orada özellikle namaz kılanlardır. Yüce Allah, Hazreti İbrahim ve İsmail'e belirtilen maksatlarla Beytullah'ı ziyarete gelenler için orayı temiz tutmalarını emretmiştir. Hazreti İbrahim ve İsmail'in şahsında Beytullah'ın bakım ve gözetiminden sorumlu bulunan, daha sonraki bütün müminlere hitap eden bu buyruktaki temizlikle,
hem maddi

0: ile bağdaşmayan her türlü ahlak dışı tutum ve davranışlardan arındırılması istenmektedir. Nitekim hac ibadetinin esas ve adabına dair İslami kaynaklarda da bütün bu konularla ilgili olarak ayrıntılı hükümler tespit edilmiş ve düzenlemeler yapılmış olup bunlar titizlikle uygulanmaktadır. Bakara Suresi 126. Ayetin Tefsiri. Hazreti İbrahim, Kabe'nin inşasına başlarken burada bir şehir oluşacağını düşünerek Allah'tan bu şehri zorbaların saldırılarına karşı güvenlikli bir şehir kılmasını, orada ikamet edecek müminleri de her türlü düşman saldırısı veya doğal afetlere karşı korumasını niyaz etti. Buna karşılık Allah Teala sadece müminlere değil, inkarcılara da dünya hayatında bir geçimlik vereceğini ama sonunda inkarcıları cehennemin azabına süreceğini bildirdi. Ayette Allah'ın inkarcıları cehenneme sürme işi "Ezzarru" fiiliyle ifade edilmektedir. Bu fiilin mastarı olan ızdırar, zorunluluk anlamı ifade etmekte olup, ihtiyarın yani özgür olarak seçmenin zıddıdır. Buna göre insanların imanı veya inkarı seçip ona göre bir hayat yaşamaları, onların kendi iradelerine bağlı olmakla birlikte, bu seçimlerinin sonucunda hak ettikleri akıbeti kabul edip etmemek hususunda özgür olmayıp zorunluluğa tabidirler. Şu halde her kim Allah'ı ve ahiret gününü inkar ederse, inkarcılığının kaçınılmaz sonucu olarak Allah onu cehenneme sürecektir. Bu Allah için değil, çünkü onun fiilleri hakkında zorunluluktan söz edilemez. Fakat kul için kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Çünkü bir insan, ben imanı veya inkarı tercih ediyorum diyebilir. Fakat kafir olmayı seçmiş biri artık, ben cehenneme gitmeyi tercih etmiyorum diyemez. İşte bu husus ayette ızdırar kelimesiyle ifade edilmiştir. Burada görüldüğü gibi tarihi bir olay anlatılırken bile araya muhatabını uyarıcı bir mesaj koymak ve böylece olayın asıl dikkat edilmesi gereken yönüne işaret etmek, Kur'an-ı Kerim'in yeri geldikçe uyguladığı etkili bir eğitim yöntemi olarak dikkat çekmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.
3: Doğan Temiz. Kamer Suresi 1-22. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet. Ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar, bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm. Yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Yasin Suresi 78 ila 79. Ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın her şeye gücü yeter. Öldükten sonra dirilmeye iman etmek, dinimizin en önemli inanç esaslarından biridir. Ahirette hesaba çekilmenin, bunun sonucunda da cennete veya cehenneme gitmenin söz konusu olabilmesi için, önce yeniden dirilişin gerçekleşmesi gerekir. İşte bundan dolayıdır ki, inkar edenler önce yeniden dirilişi inkar ederler. Allah Teala da onların bu inkarlarına karşılık ilk başta nasıl yaratıldıklarına bir bakmalarını ve ilk yaratılışı yapanın öldükten sonra da diriltmeye kadir olduğunu veciz bir şekilde ifade etmektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, insanoğlunu yoktan var eden Allah'ın yeniden diriltmeye elbette gücü yeter. Almamız gereken bir diğer mesajsa, kış gelince bir manada ölen tabiat baharla birlikte yeniden hayat buluyorsa, ölen insan da yeniden diriltilecektir.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Yasin Suresi 77 ila 83. ayetler.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu l-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi, yaratılışını unutup, bize yaratılışını unutup, bize yaratılışını unutup, bize

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Bizleri radyoları başında dinleyen, şu anda Kur'an hocası dersimize kulak veren, sesimiz kendilerine ulaşan, böylelikle de Kur'an hocası dersinde bizlere iştirak eden aziz dostlar, kıymetli dinleyenler, değerli Kur'an sevdalısı, Kur'an gönüllüsü, aziz dinleyenler. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla Kur'an Hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan selamlıyor. Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin hepimizin ve bütün inananların üzerine olmasını temenni ediyorum. Efendim yine birlikteyiz, beraberiz. Kur'an okuyacağız. Kur'an okurken dikkat edeceğimiz hususlardan bahsedeceğim ben. Nasıl hata yapılıyordan değil, nasıl doğru okunuyor olmasından bahsedeceğim. Çünkü daha önce de hatırlatmıştım ben. Yani farklı okuyuşları hatalı okuyuş. Kastım bu. Hatalı okuyuşları saymakla mükellef değiliz. Hatalı okuyuşları saymaya çalışırsak önümüzde çok büyük listeler oluşur. Onun için biz onları değil, doğru okuyuşu dile getirerek diğerlerini hatalı okuyuşları yok sayıyoruz, yok saymaya çalışacağız. Bunun için de okumada dikkat edilmesi gereken hususlar, esaslar nelerdir? Onlara hep birlikte göz atıyoruz bu programda. Efendim, Kur'an Hocası programımızda devam etmekte olduğumuz Nazihat suresinde yine birkaç ayeti kerime üzerinde durmaya çalışacağız. Bugün okuyacağımız ayeti kerimeler 33 ila 36. ayet-i kerimeler. Yani 4 ayeti kerime okumaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman olduğu gibi yine tekrar ediyoruz ki dillerimiz bir yatkınlık kazansın, alışkanlık kazansın. Okumaya kendimizi hazırlayalım, ağzımızı hazırlayalım. Bilgilerimizi tazeleyelim. Kendimize güvenimiz gelsin. Ne şekilde yapılacağıyla alakalı örnek oluşsun diye önce 3 kez tekrar ediyoruz bu ayetleri. Evet, sayfamız 583. sayfa. Evet, 583. sayfadan okuyacağız ayetleri. Ve birlikte başlıyoruz. Buyurun lütfen sizler de sesiniz çıktığı ya da bulunduğunuz yerde çıkarabildiğiniz kadarıyla çıkarmaya çalışın ki sesli okumak İnsanın okumasını kolaylaştırıcı bir unsur olduğunu da unutmayalım. Buyurun birlikte okuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: yara. Sadakallahul azim.
1: Evet kıymetli dostlar, 4 ayeti kerime okuduk Nazihat suresinde. Bu ayeti kerimelerin okunuşlarında tabii ki hatırlatacağımız yerler olacak. Evet, okumanın başında okuduğum birinci ayet-i kerimede
0: meta'allekum ve li'en'amikum meta'an lekum,
1: iki ayrı kelime var fakat ne yaptık?
0: Meta'allekum
1: ayın harfi iki üstünüyle, yani üstün tenviniyle lam harfine idgam edilerek okumaktayız. Evet, lam harfine idgam edilerek okunmakta ve biz de öyle okumaktayız.
0: Meta'allekum meta'allekum,
1: sanki lam harfinin şeddesi varmış gibi. Buna biz idgamı bilahunne diyorduk, hatırlayınız. Ama tutmuyoruz.
0: Meta'allekum
1: dememiz yeterli. Ve devamında
0: وَلِأَنْعَامِكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ,
1: burada da
0: en'a
1: izhar var. Yani en derken nunu kendi sesiyle okuyoruz.
0: En'amikum
1: şeklinde. Sonrasında
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةِ,
1: bakınız فَإِذَا جَاءَتِ
0: الطَّامَّةِ
1: derken iki ayrı kelimede daha çok uzatma durumu var. Yani جَاءَت derken burada جَاءَ meddi muttasıldır. Meddi tabiinden daha çok uzatıyoruz. Diğeri ise
0: اَطَّامَّةُ الْكُبْرَى,
1: bu da meddi lazımdır. Demek ki جَاءَ meddi muttasıl,
0: Tamme
1: derken burada da meddi lazım var. Her ikisinde de uzatma ölçüleri 4 elif miktarına kadar uzatılabilir. Okuma hızına göre bunların değişkenliği olsa da en üst limit, en çok uzatma miktarı 4 eliftir. O zaman
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى,
1: bu el-kubra kelimesinde de kalkale var.
0: El-kubra.
1: Devam ediyoruz.
0: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى. Yetezekkeru,
1: zel harfi peltek.
0: Yetezekkerul insanu ma sa'a,
1: sin harfleri her iki kelimede de ince.
0: Ve burrizetil cahimu, ve burrizeti, burrize,
1: ra şeddeli ama sesiyle.
0: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ
1: derken burada
0: الْجَحِيمُ
1: kelimesinde ha boğazın ortasından boğaz sıkılarak çıkan harftir.
0: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى لِمَنْ يَرَى.
1: Evet, nun harfi kendisinden sonra gelen ya harfine idgam ediliyor ama tam idgam değil.
0: لِمَنْ يَرَى,
1: idgam-ı mealgunne var. İdgam-ı mealgunne var. Burada
0: لِمَنْ يَرَى
1: diye uzatabiliyoruz. Evet kıymetli dostlar, 4 ayeti kerimede kısa kısa tahlilleri yaptık. Yapmış olduğumuz bu açıklamaları dikkate alarak buyurun bir kez daha birlikte tekrar okuyoruz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Meta'an lekum ve li'en'amikum. Fe izâ câetit الطامة الكبرى

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet efendim, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kur'an Hocası programımızda bir sonraki derste yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Ali Keleş. Ahzab Suresi 59 ila 68. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler. Ve ekleyecekler, Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Nisa suresinin 40. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Allah insanı toplumsal bir varlık olarak yaratmıştır. Bunun için insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Bireysel farklılıklar insanları birbirleriyle yardımlaşmaya, dayanışmaya ve birlikte yaşamaya zorlar. Rabbimiz her müminin iman ve amellerinde ihlas ve samimiyet duygularına sahip olmasını ister. Kişinin bu duygularla yaptığı amellerinin karşılığı kendisine kat kat verilecektir. Allah katında makbul davranışlara verilecek mükafatta sınırı yoktur. Önemli olan güzel davranışların Allah tarafından kabul görmesidir. Yapıp ettiklerimizden ibadet sevabı alabilmemizin yolu niyetlerimizdir. Niyet, Allah'ın sevgisine ve rızasına ulaşmak dışında hiçbir amaç gözetmemektir. Dünyevi çıkarlar için yapılan amellerin ve iyiliklerin sevaba dönüşmesi mümkün değildir. İyiliklere kat kat sevap verilirken, kötülüğe ancak kendi misliyle karşılık verilmesi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın merhametiyledir. Amelin sevaba dönüşmesinde dikkat edilmesi gereken nokta, sayısal çokluğu değil, samimiyeti ve niteliğidir. Rabbimiz bu durumu şöyle anlatmıştır. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, her basamağında 100 tane olmak üzere, 7 başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir. Mealini söylediğimiz ayet-i kerimeler, Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı rahmetinin ve mağfiretinin ne denli geniş olduğunu göstermektedir. Biz iyi niyetle kulluğa yönelirsek, Yüce Allah küçük iyiliklerimize kat kat fazla sevap vererek bize ikramda bulunur. Zira Allah Teala kulun yaptığı iyiliği değerinden kat kat fazlasıyla mükafatlandırır. İyilik ve ibadet kulun elinden gelendir. Mükafatı ise Allah verir ve o şanına yakışır bir şekilde ödüllendirir.
1: Kırk ayette iyilik.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Mithat Damar. Nuh Suresi 21 ila 28. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibidir. Hadid Suresi 1. Ayet.

Varlık aleminde bulunan her şey yüce yaratıcıyı kendi lisanıyla tesbih ediyor, hepsi ona övgü ve senada bulunuyor. Zira bütün mülk ve saltanat Allah'ındır ve hamd ona mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Kur'an'ın göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde ederler, boyun eğerler ifadesi son derece önemli bir incelik taşımaktadır. Saygı için alnını yere koymak demek olan secde, itaatin, boyun eğmenin ve teslimiyetin son sınırıdır. Yüce Allah'a secde ve tesbihte bulunmak, Allah'ın hükmünün her zaman ve her yerde geçerli olduğunu, hiçbir şeyin onun buyruğu dışına çıkamayacağının bilinmesi demektir. Kur'an'da, yedi gök ve yer, bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Ancak siz onların tesbihini anlamazsınız buyurulmaktadır. Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve bütün varlıklar her an Allah'a secde etmekte ve onun buyruğuna boyun eğmektedirler. Göklerdeki ve yerdeki bütün varlıkların onu tesbih etmesi, Yüce Allah'ın üstün iradesinin ve mutlak gücünün doğal bir sonucudur. Her şey Yüce Allah'ın bilgisinin kapsamı içindedir. Dolayısıyla Allah yapılanlardan haberdardır ve kullarının bütün hareketlerini bilir. İnsanlar iradelerini kullanmak suretiyle Allah'ı her türlü kusur ve eksiklikten tenzih etmeli, ona noksan sıfatları isnat etmekten kaçınmalıdırlar. Allah öyle bir melik ki gökleri, yeri, bütün kainatı yaratıp düzenleyendir. Selim akıl sahipleri için Yüce Allah, onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni eksiklikten uzak tutarız derler buyurmaktadır. Beden ve ruhu arındırmanın yolu, Allah'ı bilmek ve onu yüceltmektir. Demek ki yerde ve göktekilerin hepsi kendi lisanlarıyla her an Allah'ı tesbih etmektedirler. Varlıkların bu tesbihini insanların bilip anlaması mümkün müdür? İnsanın dışında diğer varlıkların Allah'ı tesbihi, insanlarınki gibi sesle ve harfle olan bir tesbih değildir. Bunların Allah'ı tenzih ve tesbih etmesi, varlıkların gereği olan işlevlerinin gerçekleşmesi olarak da düşünülebilir. Varlık aleminde her şey bir döngü hareketiyle Allah'ı tesbih etmektedir. Tüm yaratılanlar bu aleme gelirken Allah'ı bilip onu tesbih ettiler. Onların yaratılmaları da Allah'ın varlığına ve yüceliğine bir şehadettir. Bu varlıklar yaratılıştan gelen özelliklerle

0: tesbih etmek, tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacağı gibi, her türlü halleriyle Allah'ı tesbih etmeyenlerin de sadece secde etmeleri beklenen faydayı temin etmeyecektir. Allah'ı tesbih etmek, onun hiçbir eksik sıfat taşımadığının, her şeye gücü yeten, yoktan var eden, hiçbir varlığa benzemeyen, eşi ve benzeri olmayan bir ilah olduğunun kabulü ve ikrarıdır. Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Öyleyse her zaman yüce yaratıcıyı anmalı, sürekli şükretmeli, ona sayısız ve sınırsız övgüde bulunmalıyız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Lokman Aktepe. Fussilet Suresi 39 ila 44. ayeti kerimeler.

0: idi. Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir. Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkar edenler cezalarını görecekler. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Asılsız bir şey ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. O hikmet sahibi, övgüye layık olan Allah katından indirilmiştir. Sana senden önceki peygamberler için söylenenden farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba, yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Ercan Çakıroğlu. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Muratlarına erecek olanlar ancak cennetliklerdir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, onu Allah korkusundan titremiş ve paramparça olmuş görürdün. İşte bu misalleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Egemenliğin mutlak sahibidir. Her türlü eksiklikten uzaktır. Esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. Görüp gözeten ve yönetendir, üstündür. İradesine sınır yoktur. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. O, takdir ettiği gibi yaratan, canlıları örneği olmayandır.

olmadan var eden, biçim ve özellik veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler hep O'nu tesbih ederler. O üstündür, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun, yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi Ayetül Kürsi'dir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme, ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem, yani açık, ve müteşabih, yani kapalı olarak 2 kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere, yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde, yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih, yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke

عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir, ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince o, hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. İbrahim, Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster deyince Rabbi, yoksa inanmıyor musun demişti. O, hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi, kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır, koşarak sana gelecekler ve şunu bil ki, Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır.

Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler O'na mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız, şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerinse gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz, bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakalarıysa artırır ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin
Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et. Âl-i İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi.
Bilinmeli ki Allah

Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir. Ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük, insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere

peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin, her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah'ın bir kelimesini Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle, Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu:
senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu, işte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek. Kuşkuya yer yok, işte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler. Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir, hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti. Sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra, her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet, O mutlak güç ve hikmet sahibidir.
Eğer yine yüz

çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber, Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine, öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu.
Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da, isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki, bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp sonra inkarlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Gider. Kıyamet Suresi 1-40. Ayet-i Kerimeler.

يسأل أيان يوم القيامة.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil. Kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil. Kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan, kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Araf Suresi 199 ila 205. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda, onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları, müşrikler, onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Mü'minun Suresi 1-11 ve Mutaffifin Suresi 22-28. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

0: Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Koç Yiğit. Rum Suresi 20 ila 26. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun

0: kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğu ile düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İnkarcıların ahiretteki perişanlığı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kaçacağı yer ne kötüdür. Zümer Suresi 71 ve 72. ayetler. İnsanoğlunun imanla küfür arasındaki tercihi, ahiretteki durumu açısından kendini iki farklı sonuca götürmektedir. Cenab-ı Allah, dünya hayatında her şeyi çift yarattığı gibi, ahirette de cennet, cehennem, ceza ve mükafat gibi çift unsurlar yaratmıştır. Dünyada fıtratı üzere hareket ederek, yaratanı ve rızık vereni tanıyan ve itaat edenle, küfrü, isyanı ve her türlü kötülüğü hüner sayan, nefsini putlaştıran, kibirlenip hakkı terk eden ve Allah'ın gönderdiği emir ve yasaklara uymayanı elbette ki Yüce Allah eşit görmeyecektir. Bilenle bilmeyen, çalışanla çalışmayan, iyilikle kötülük, doğruyla yalan, adaletle zulüm, açlıkla tokluk, aydınlıkla karanlık, savaşla barış nasıl farklıysa, imanla küfür de öyledir. Sonucu da farklı olacaktır. İnananlar ve inkar edenler, fiillerinin karşılığını görmeseydi, imtihanın anlamı kalır mıydı? Çevremizdeki her varlık ve olay, bize ilahi güç ve kuvveti, ilim, irade ve kudreti, kısacası bir yaratıcının varlığını haykırırken, sırf inadı ve kibri yüzünden inkarı tercih ederek nankörlük yapan bir kimse için cehennem, iman edip teslim olan, nefsini ve şeytanı yenmeyi başaran, iyilikler yapan, kötülüklerden kaçınan, haddini bilen bir kul için de cennetin verilmesinden daha güzel ve tabii ne olabilir? Din gününün sahibi Allah Teala, insanlık tarihi boyunca peygamberler göndererek kullarını uyarmış ve aydınlatmıştır. Bütün bu uyarılara rağmen küfürde ısrar edenlere de cehennemin hazırlandığı, adeta cehennemin onları tanıyıp karşılarcasına kapılarının açıldığı ve cehennem bekçilerinin bu kimselere hangi nedenle bu kötü duruma geldiklerini bildirdiği zikrettiğimiz ayetlerinde anlatılmaktadır. O gün artık ehli küfrün tutacak dalı kalmamıştır. Vardıkları yerin geri dönüşü de yoktur. Rablerine yakaracak yüzleri de kalmamıştır. Gerçeği anlamışlar, iş işten geçmiştir. Muhatapları cehennem bekçilerinden ibarettir. Onlara yakarma ihtiyacı duyarlar ve şöyle derler: ateşte olanlar cehennem bekçilerine, Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün bizden azabı hafifletsin derler. Cehennem bekçileri derler ki: size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi? Onlar evet getirmişti derler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Şüphesiz kafirlerin duası boşunadır. Çünkü yalvarıp yakarmaya, af ve mağfiret dilemeye ne hakları ne de yüzleri vardır. Müminlere gelince, şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Enes Özsoy. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. En'am Suresi 46. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de mühürlerse, Allah'tan başka onu size geri getirecek ilah kimmiş? Bak, biz ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Sahip olduğumuz nimetleri veren ve alan Allah'tır. Allah'a bir takım putları, ilahları ortak koşan, bu sapkın inançlarında ısrar eden müşriklere seslenir ayeti kerime. Size can, görme, işitme, tatma, kalp gibi nimetleri veren ancak Allah'tır. Bu becerilerimizi veren ve sizi var eden Allah olduğu halde, onu nasıl yalanlarsınız ve başka ilahlara inanırsınız? O, bu yeteneklerinizi geri alsa, bunları size kim geri verebilir? Allah, gücü her şeye yetendir. O, ayetlerini geniş olarak açıklar. Varlığınız, beceri ve yeteneklerinizle size verilen diğer nimetler, onun varlığının delilidir. O halde nasıl inkar edip haktan yüz çevirirsiniz? Bu ayetten almamız gereken mesaj, her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah'a şirk koşmaktan uzak durmak gerekir.

0: Fatih okumuş. Enam suresi 46 ila 50. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ قُلْ هَلْ

0: أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma, buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa, kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 12. Bölüm. Bu bölümde En'am suresi 6 ila 90. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آخرين.
1: Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip, evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik.

0: Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberleri bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alayı aldıkları şey azap kuşatıvermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın.
1: قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ

göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki Allah'ındır. O kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitmekte, bilmektedir.

De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım.

Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler.

0: Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri, Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar olmadık demekten başka bir şey olmadı. Gör ki kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediler ve ilah diye uydurdukları şeyler kendilerini nasıl bırakıp gitti.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar.

Hatta o kafirler sana geldiklerinde, bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygamberden uzaklaştırmaya çalışırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler.

Onların ateşin karşısında durdurulup, ah keşke dünyaya geri gönderilsek de, bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar.

0: ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
1: Onlar, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen, Allah bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş diyecek. Onlar da evet Rabbimize andolsun ki öyleymiş diyecekler. Allah da inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize! Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır! Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz?

0: وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ
1: Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getirirsin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler.

0: الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlık içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir.

De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse yahut kıyamet gelip çatsa size Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır. Siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. وَلَقَدْ

ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

0: فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa verdiğimiz bu musibetler başlarına geldiğinde boyun eğip yalvarsalardı. Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Böylece onlar birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
1: De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağar, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?

Kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın onun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları onunla, Kur'an'la uyar ki günahlardan sakınsınlar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi?

0: بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
1: Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size. Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tevbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz.

De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm yalnız Allah'ındır ve Allah hakkı anlatır. O doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey azap benim elimde olsaydı elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.

0: لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ
1: Geceliğin sizi öldüren, gündüzün de neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. O, kulların üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur.

0: والحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
1: De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz.''

Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an'la nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır.

0: dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ

0: والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
1: İbrahim babası Azer'e, putları ilahlar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Aynı şekilde biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur, zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.
0: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي

Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. وَتِلْكَ

İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilmektedir.

0: Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu bütün insanlığa bir öğütten ibarettir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi. En'am suresi 6 ila 90. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatın içerisinde insanların üstlenmiş oldukları önemli vazifeler, görevler, fiiller vardır. Hem hayatta yüklenilen farklı sorumlulukları böyle ifade edebileceğimiz gibi aslında ibadetler de insana verilen ve insanın yaptığı ve tamamladığı anda huzur bulduğu eylemlerdir. Yüce kitabımızda Bakara suresinin 127. ayeti kerimesinde yer alan bir bilgi ve yapılan kısa bir dua var. Bugün bu duayı beraberce hatırlamak ve üzerinde konuşmak istiyorum. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı, tamamlıyorlardı ve ardından şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'yı inşa etme, yapma, tamamlama, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'e verilen önemli bir görev, vazife. Ve bu önemli görevi, bu önemli vazifeyi, kendilerine verilen emaneti, tamamlamış olmanın ve yapmış olmanın huzuruyla Cenab-ı Allah'a sığınıyorlar. Ve bu bize bir örnek olarak sunuluyor bir anlamda ve deniliyor ki bu bağlamda size de verilen görevler, vazifeler, emanetler tamamlandığında, bir iyilik yaptığınızda, bir güzellik yaptığınızda, bir doğru davranışta bulunduğunuzda bunun ardından bu duayı yapın deniliyor.

bir anlamda. Bu ibadet de olabilir. Ve ibadetlerin ardından, yani iyi ve güzel işleri yapmanın ardından yapılan duaların kabul olacağına dair Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en makbul duaların ibadetlerin ardından yapılan dualar olduğuna dair sözleri var. İbadet esnasında yapılan dualar olduğuna dair rivayetler var. Bundan dolayıdır ki mesela namazın ardında Peygamber Efendimiz dua etmiştir. Malumunuz tahiyyatla başlayan ve tahiyyatın ardında yapmış olduğumuz dualarla bunu biliriz. Ve bizim ecdadımız yine namaz tamamlandığında namaz kılınan mekanı terk etmeden dua etmeyi, beraberce el açmayı, tesbih çekmeyi önemli bir gelenek olarak bizlere emanet edip bir anlamda bırakmışlardır. Ve camilerimizde namazı tamamlayıp kalktığımızda cemaate iştirak eden vatandaşlarımız bilirler ki namaz kılan insanlar birbirlerine hep buradaki duayı yaparlar. Rabbena takabbel minna. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle anlamına gelen bu duayı Arapça veya Türkçesiyle takabbel Allah deriz birbirimize mesela camide. Veya Allah kabul eylesin deriz. Yani biz bir eylem yaptık ama, ortaya bir şey koyduk ama, bir görevi, vazifeyi tamamladık ama Rabbimizin kabul etmesi önemlidir. Asıl olan odur. Yani sevdiğinize bir hediye verirsiniz, bir şey gönderirsiniz. Gençlerimiz sevmiş oldukları hanımefendilere hediyeler gönderirler. Nişanlılarına, nişanlılık döneminde evlilik tekliflerinde bulunurlar. Teklifte bulunmak önemlidir, hediyeyi göndermek güzeldir. Ama o güzelliğin tamamlanması karşı tarafın kabulüyle kuşkusuz taçlanacak ve tamamlanacaktır. O sebeple eylemi yapmak, fiili yapmak, ibadeti yapmak kuşkusuz çok önemli. Ama bunun taçlanması, kıymetlenmesi Rabbimizin kabulüyle olacaktır. O yüzden yaptığımız güzel işlerin tamamlanabilmesi için bu dua etme geleneği bizde de var. İşte oruçta, oruç esnasında, orucu tamamladığımız anda iftar sofrasında duanın önemine neden dikkat çekiliyor? Çünkü biz bir günü, uzunca geçen zaman dilimini, saatleri Rabbimizin rızasını kazanmak için bir ibadet dikkati bilinciyle geçirip sürdürüyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Yemeği, içmeyi, nefsimizin arzularını sırf Rabbimiz için terk edip bırakıyoruz. Biz bize düşeni yapıyoruz, kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Ama bizim bunu yapmamız ve bu eylemi ortaya koymamız elbette önemli ama asıl bu eyleme anlam, kıymet ve değer katacak olan Rabbimizin kabulüdür. O yüzden oruçlarımızda da iftar sofralarında hep birbirimize bu duayı yapmaz mıyız? Allah kabul etsin deriz birbirimize. İşte Allah kabul etsin duası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yaptığı duadır bir anlamda. Kabe inşası sonrasında. Bizde o geleneği, o güzelliği sürdürür ve bir ibadet, bir güzelliği yaptığımızda, infakta bulunduğumuzda, zekat verdiğimizde, bir bağışta bulunduğumuzda, bağışı kabul edenler, alanlar, çevremizdekiler hep bize ne derler? Allah kabul etsin. Kurban kestiğimizde, kurban kesme eylemini tamamladığımızda hep Allah kabul etsin deriz. İbadetlerin Rabbimiz tarafından kabulü önemli. Ya Rabbimiz kabul etmezse halimiz ne olur? O yüzden Rabbimizin rızasını kazanma dışında bir amaçla bu eylemleri, fiilleri asla yapmamalıyız. Hayatta yaptığımız güzellikleri, bize verilen emanetleri hakkıyla yerine getirme gayretimizi hep Rabbimizin rızasını kazanma arzusuyla kullanıp ortaya koymalıyız. Ve ayeti kerimenin sonunda Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in söylemiş oldukları, dile getirdikleri bir başka ifade var. İnneke entes semi'ul alim. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ya Rabbi, yaptığımızı biliyorsun, söylediğimizi biliyorsun, her şeyden haberdarsın. Neyi neden yaptığımızı biliyorsun, zihnimizden geçirdiğini biliyorsun. Haberdar olmadığın hiçbir şey yok ve bütün bunlardan dolayı yapmış olduğumuz bu eylemi bizden kabul eyle diye dua etmişler. Biz de hayatta yapmış olduğumuz bütün güzelliklerin kabulünü, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olmasını talep ediyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin ve bizleri bu ibadetlerin mükafatıyla dünyada ve ahirette buluştursun inşallah. Allah'a emanet olun efendim.

0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Allah iman edenlerin dostudur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalırlar. Bakara Suresi 257. Ayet. Yüce Allah'ın insana en büyük nimet olarak bahşettiği akıl ve iradeyi düzgün kullanarak sahte tanrılar yerine Allah'a imanı tercih edenler, onun manevi yakınları ve dostları olurlar. Tüm evrenin tek hakimi olan Allah'a teslim olan, onu kendisine tek vekil ve tek dost edinen, ona gönülden sevgi, İtaat ve saygı dolu bir korku ile boyun eğen her insan, Allah'ın velayeti altında demektir. Allah ne güzel veli ve ne de güzel dosttur. Veli, velayeti altındaki insanı korur, menfaatini gözetir ve onun yardımcısı olur. Yüce Allah bizler için hakiki dost olduğu gibi en güzel yardımcıdır. Bizim halimizi bizden iyi bilen O'dur. Ancak O'na ibadet eder, O'ndan ister, O'na sığınırız. O da bizim dualarımıza icabet eder. O'nun yüceliği ve kudreti her şeyi kuşatmıştır. Rabbimiz bize bizden daha yakındır. İçimizi dışımızı bilir. Bu bakımdan biz müminler, gerçek dostun ancak Yüce Allah olduğunu bilerek, her halimizi gönül diliyle ancak O'na açarız. Bu gönülden yakarışımıza O icabet eder. Böylece mümin kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaran, işlerinde başarı, gönüllerine huzur bahşeden O'dur. Bizi devamlı koruyup gözeten, iki cihanda saadete erebilmemiz için bütün imkanları önümüze seren de O'dur. Müminlerin gerçek dostu Allah'tır. Rabbimiz müminleri sever, amellerinin karşılığını tam olarak verir. O, müminleri kötülüklerden korur ve yardım eder. Rabbimizin sevgisi ve dostluğu, iman edip salih ameller işlemek, Allah ve Peygamber'in emir ve yasaklarına uymak, Allah ve yarattığı varlıkların haklarına saygı duymak suretiyle kazanılır. Bir mümin Allah'ın kitabına ve Hazreti Peygamber'in sünnetine

0: ne kadar uyar, günah ve haramlardan ne kadar sakınırsa, o nispette Allah'ın dostluğuna erişir. Allah'ın müminlerin dostu olması, bizler için büyük birer şeref, güven kaynağı ve heyecan vesilesidir. Velisi Allah olan bir müminin elbette yolu aydınlık olur. Yüce Allah onu karanlıklardan çıkarır, nura ve aydınlığa kavuşturur. Bu itibarla Allah'ın onların velisi olması sebebiyle müminlerin kalbi huzurlu ve mutmain, zihni berrak ve aklı karışıklıklardan uzak olur. Sahte tanrıları veli edinenlerin durumu ise müminlerinkinin aksine nur yerine zulmet, aydınlık yerine karanlık, huzur yerine huzursuzluk ve akıl karışıklığından ibaret olur. Ancak Allah Teala'nın dostluğunu kazanmak için ona iman etmiş olmakla birlikte, Hazreti Peygamberimizle buyurduklarına tabi olmak, bunları yerine getirmek için çalışıp çabalamak, gözümüzü ve gönlümüzü perdeleyen örtülerden sıyrılmak gerekir. Bu örtüler, hakikati görmemize engel olan vefasızlar güruhudur. Bunlarsa hiçbir hak ve hukuk gözetmeden, bireysel çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutarak dünya malına düşkünlüktür. Bizi tehlikeye düşüren bütün nefsani istek ve arzulardır, tamahtır. Bu gibi tutkulara esir olmaktan kurtulalım, ona dost olabilmenin mutluluğunu yaşayalım.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
3: Hazreti İsmail teslimiyetin öncüsüydü. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup oğullarına "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" demiş. Onlar da "Senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Tanrı'ya kulluk edeceğiz. Biz sadece ona teslim olduk," demişlerdi. Bakara Suresi 133. ayet. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın Allah'ın bütün peygamberlere vahyettiği tevhid dini olduğunu belirtmek üzere, Hazreti İbrahim'i ve onun çocukları İsmail ve İshak'ı ve hatta torunu Yakub'u bir referans noktası olarak göstermiştir. Bununla Kur'an, Yahudilik ve Hristiyanlıktan da önceki bir tarihe işaret ederek İslam'ın İbrahim'in dini olduğunu ifade etmiştir. Medine ortamında Yahudiler ve Hristiyanlar kendi dinlerinin doğru olduğunu iddia ediyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına "Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız," diyorlardı. Ayrıca her iki grupta Hazreti İbrahim'in kendi dininden olduğunu iddia ediyordu. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de onların Hazreti İbrahim'in kendilerinden olduğunu iddia etmelerini akli bir çelişki sayar ve onlara şöyle cevap verir. "Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi." Bu ayetler, Yahudi ve Hristiyanların Hazreti İbrahim ve çocuklarının dinleri hakkındaki görüşlerinin boş ve temelsiz bir tartışma olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim yine bu bağlamda Yahudilere şöyle bir soru sormuştur. "Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Yahudilerden Ka'b bin el-Eşref, Malik bin es-Sayf, Vehb bin Yahuza ve Ebu Yasir bin Ahdab Müslümanlarla karşılaştıklarında şöyle diyorlardı: "Bizim peygamberimiz Musa en üstün peygamberdir. Kitabımız Tevrat en üstün kitaptır. Dinimiz de dinlerin en üstünüdür." Böylece Hazreti İsa'yı, İncil'i, Kur'an'ı ve Hazreti Muhammed'i inkar ediyorlardı. Hatta bir rivayete göre tek gözü gören bir Yahudi olan Abdullah bin Suriya, Resulullah'ın aleyhisselam yanına gelerek, "Ey Muhammed, bizim dinimizin dışında hidayet yoktur. Bize tabi ol ki doğru yolu bulasın," demişti. Hristiyanlar da benzer şeyler söylemişlerdi. Bunun üzerine inen ayette Allah şöyle buyurdu: "Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız," dediler. Sen de şöyle de: "Hayır, biz Allah'ı tek tanrı kabul eden İbrahim'in Hanif dinine uyarız. O müşriklerden değildi." Deyin ki: "Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur."

İsmail aleyhisselam salih ve sadık bir kuldu. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an, o gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Meryem suresi 54. ayet. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsmail'den söz ederken onun güzel özelliklerini sıralar ve şöyle der. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an, o gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi, halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Sayılan özelliklerden ilki onun sözüne bağlı olmasıdır. Hazreti İsmail'deki en büyük sadakat örneği babasının kendisini kurban etme teklifine sabırla rıza göstermesidir. Gerçekten bundan daha büyük bir sadakat göstergesi olamaz. O halkına önder ve örnek olarak ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Salih amel konusunda oldukça duyarlıydı. Nitekim Kur'an'da inananlardan iyi ve güzel amellere hem kendilerinin devam etmelerini hem de aileleri ve yakınlarından başlamak üzere diğer insanlara bunları teşvik etmelerini ister. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Yakın akrabanı da uyar. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Hazreti İsmail'in sözlerinin ve yaptıklarının birbirine uygun olması, onu Yüce Allah'ın razı olduğu kullardan kılmıştır. Ayrıca Hazreti İsmail'in bir insan olarak başkalarına üstün kılındığı ve Allah yolunda zorluklara göğüs gerdiği anlatılır. İşte bütün bu üstün nitelikleri sebebiyle o, Allah'ın lütuf ve rahmetiyle kuşatılan hayırlı ve salih kullarından birisi olmuştur. Hazreti İsmail, Allah'ın gönderdiği tevhid dinini yaşayan ve onu anlatan güzel bir örnektir. Allah'ın dininin nasıl tebliğ edileceğini, ona nasıl itaat edileceğini, dua ve ibadetin nasıl yapılacağını, Allah yolunda fedakarlığı, samimiyet ve ihlasın ne anlama geldiğini onun davranışlarından öğreniyoruz. Hazreti İbrahim ve ailesi Mekke'de tevhid inancının ilk tohumunu ekmiş ve o topraklarda Allah'a ibadetin ilk evi olan Kabe'nin yapımını gerçekleştirmişlerdir. Müşriklerse Kabe'nin yapılış amacını ihlal etmişlerdi. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçek din olan tevhid dinini ve Kabe'nin yapılış amacını tekrar hatırlatmış ve insanları bu dine çağırmıştır. Kur'an bu tarihi gerçeği hatırlatarak bu dinin Hristiyanlıktan da Yahudilikten de daha köklü ve eski olduğunu bildirmiştir. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'den bu yana inananların her yıl gerçekleştirdikleri büyük hac ibadetiyle İslam'ın geçmişten geleceğe uzanan en sağlam ve sahih hidayet yolu olduğu ilan edilmektedir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Şaban Calayoğlu. İnsan Suresi.

العراق فحلوا أساور من فضة

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyiler ise içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli, çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipek giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet, biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Kehf Suresi 23 ila 27.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 56 ila 63. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve mes'edercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık. Abdestinizi güzelce alın." diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsidir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak 2 kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Bakara suresi 253 ila 286. ayetler ve Ali İmran suresi 1 ila 91. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

احترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi, elçilerin ardından gelen insanlar, kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir, ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince o, hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar

kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerini etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. İbrahim, Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince, Rabbi, yoksa inanmıyor musun demişti. O, hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi, kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah'ın rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü 2 misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır, hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da
hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adayan, bu yüzden seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satımda ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan biri borçluysa eli genişleyinceye kadar beklemek gerekir. Şu da var ki bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de, şahit de zarar görmesin. Eğer zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyiniz. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker.

Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız. Ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir. Ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici gelmiştir. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki,
Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da, Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere bütün yaratılmışlara üstün kıldı.
Allah hakkıyla işitmekte

ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki: Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onu bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki: Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah'ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki: İşte böyle. Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi: Bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu: Senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, onun yüceliğini dile getir. Melekler şöyle demişti: Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki: Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki: Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu: İşte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek: Kuşkuya yer yok. İşte size Rabbinizden bir mucize ile geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler: Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki biz Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğimiz

Dine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, ben seni vefat ettireceğim. Seni katıma yükselteceğim. Seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da, ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir. Hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş biriydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen,
tepesine

dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine okuyup öğretmekte olduğunuz kitap gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz. Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp, sonra inkarlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi. Bakara suresi 253 ila 286. ayetler ve Ali İmran suresi 1 ila 91. ayetlerin yer aldığı 3. cüzün mealini dinlediniz.

0: Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Bizleri radyoları başında dinleyen, şu anda Kur'an hocası dersimize kulak veren, sesimiz kendilerine ulaşan, böylelikle de Kur'an hocası dersinde bizlere iştirak eden aziz dostlar, kıymetli dinleyenler, değerli Kur'an sevdalısı, Kur'an gönüllüsü, aziz dinleyenler. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla Kur'an hocası programımızdan, Diyanet Radyoları stüdyolarından, Ankara'dan selamlıyor. Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin hepimizin ve bütün inananların üzerine olmasını temenni ediyorum. Efendim yine birlikteyiz, beraberiz. Kur'an okuyacağız. Kur'an okurken dikkat edeceğimiz hususlardan bahsedeceğim ben. Nasıl hata yapılıyordan değil, nasıl doğru okunuyor olmasından bahsedeceğim. Çünkü daha önce de hatırlatmıştım ben. Yani farklı okuyuşları hatalı okuyuş. Kastım bu. Hatalı okuyuşları saymakla mükellef değiliz. Hatalı okuyuşları saymaya çalışırsak önümüzde çok büyük listeler oluşur. Onun için biz onları değil, doğru okuyuşu dile getirerek diğerlerini, hatalı okuyuşları yok sayıyoruz. Yok saymaya çalışacağız. Bunun için de okumada dikkat edilmesi gereken hususlar, esaslar nelerdir? Onlara hep birlikte göz atıyoruz bu programda. Efendim, Kur'an hocası programımızda devam etmekte olduğumuz Nazihat suresinde yine birkaç ayeti kerime üzerinde durmaya çalışacağız. Bugün okuyacağımız ayeti kerimeler 33 ila 36. ayeti kerimeler. Yani 4 ayeti kerime okumaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman olduğu gibi yine tekrar ediyoruz ki dillerimiz bir yatkınlık kazansın, alışkanlık kazansın. Okumaya kendimizi hazırlayalım, ağzımızı hazırlayalım, bilgilerimizi tazeleyelim, kendimize güvenimiz gelsin, ne şekilde yapılacağıyla alakalı örnek oluşsun diye önce 3 kez tekrar ediyoruz bu ayetleri. Evet, sayfamız 583. sayfa. Evet, 583. sayfadan okuyacağız ayetleri. Ve birlikte başlıyoruz. Buyurun lütfen, sizler de sesiniz çıktığı ya da bulunduğunuz yerde çıkarabildiğiniz kadarıyla çıkarmaya çalışın ki sesli okumak insanın okumasını kolaylaştırıcı bir unsur olduğunu da unutmayalım. Buyurun birlikte okuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: sa'a ve burrizetil cahimu limen yara.
1: Evet, tekrar okuyoruz.
0: Meta'en lekum ve li'en'amikum fe'izâ câetit tâmmetul kübrâ yevme yetezekkerul insânu mâ sa'a ve burrizetil cahîmu limen yara.
1: Son kez tekrar ediyoruz.
0: Meta'en lekum ve li'en'amikum

0: Sadakallahul azim.
1: Evet kıymetli dostlar, 4 ayeti kerime okuduk Nazihat suresinde. Bu ayeti kerimelerin okunuşlarında tabii ki hatırlatacağımız yerler olacak. Evet, okumanın başında okuduğum birinci ayet-i kerimede
0: meta'an lekum ve li en'amikum. Meta'an lekum,
1: iki ayrı kelime var. Fakat ne yaptık?
0: Meta'an lekum,
1: ayın harfi iki üstünüyle, yani üstün tenviniyle lam harfine idgam edilerek okumaktayız. Evet, lam harfine idgam edilerek okunmakta ve biz de öyle okumaktayız.
0: Meta'allekum, meta'allekum.
1: Sanki lam harfinin şeddesi varmış gibi. Buna biz idgamı bilavunne diyorduk, hatırlayınız. Ama tutmuyoruz.
0: Meta'allekum
1: dememiz yeterli. Ve devamında
0: وَلِأَنْعَامِكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Burada da
0: en'a
1: izhar var. Yani en derken nunu kendi sesiyle okuyoruz.
0: En'amikum
1: şeklinde. Sonrasında
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةِ.
1: Bakınız, فَإِذَا جَاءَتِ
0: الطَّامَّةِ
1: derken iki ayrı kelimede daha çok uzatma durumu var. Yani caet derken burada cae meddi muttasıldır. Meddi tabiiden daha çok uzatıyoruz. Diğeri ise
0: et-tammetul kübra,
1: bu da meddi lazımdır. Demek ki cae meddi muttasıl,
0: tamme
1: derken burada da meddi lazım var. Her ikisinde de uzatma ölçüleri 4 elif miktarına kadar uzatılabilir. Okuma hızına göre bunların değişkenliği olsa da en üst limit, en çok uzatma miktarı 4 eliftir. O zaman

kübra. Bu el kübra kelimesinde de kalkale var. El kübra. Devam ediyoruz. Yevme yetezekkerul insanu ma sa'a. Yetezekkeru. Yetezekkeru. Zel harfi peltek. Yetezekkerul insanu ma sa'a. Sin harfleri her iki kelimede de ince. Ve burrizetil cahimu. Ve burrizeti. Burrize. Ra. Şeddeli ama sesiyle. Ve burrizetil cahimu. Derken burada el cahimu kelimesinde ha boğazın ortasından boğaz sıkılarak çıkan harftir. Ve

0: yara. Evet, nun harfi kendisinden sonra gelen ya harfine idgam ediliyor ama tam idgam değil. Limen yara. İdgamı maal gunne var. İdgamı maal gunne var. Burada limen yara diye uzatabiliyoruz. Evet kıymetli dostlar. Dört ayeti kerimede kısa kısa tahlilleri yaptık. Yapmış olduğumuz bu açıklamaları dikkate alarak buyurun bir kez daha birlikte tekrar okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Meta'en lekum ve li en'amikum. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Sadakallahu'l-Azim. Evet efendim, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kur'an Hocası programımızda bir sonraki derste yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Muhammed Sizcan. Yusuf Suresi 23 ila 29. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evinde bulunduğu kadın, gönlünü ona kaptırıp, ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, "Hadi gelsene," dedi. O ise, "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi," dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir." Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo.

0: Yoda.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. En'am Suresi 159 ila 165. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Azim olan Allah doğru söyledi.

toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Toplumsal hayatın içinde kadının yeri. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Hucurat suresi 13. ayette bir erkek ve dişiden yarattığı insanlar arasındaki farkın Allah'a yakınlık ve onun kurallarını benimsemekle ilgili olduğunu bildiren Yüce Allah, Nisa suresi 124. ayette de kadın ve erkeği iman ve salih amel ortak paydasında bütünlemiştir. Ayet, Allah'ın kullarını cinsiyetleriyle değil, yaratıcıya iman ve bunun somut göstergesi olan güzel işler üzerinden değerlendirdiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. İnsana değer katan, kendi iradesiyle ortaya koyduğu fiilleridir. Ayette geçen salih amel kavramı, kulun Rabbi ile ilişkisindeki itaatidir ve bunun karşılığı cennettir. Üstelik hiç kimse bu konuda zulme uğramayacaktır. Zulmün en az halini ifade eden nekir kelimesi, hurma çekirdeğindeki çizgi anlamında olup, Allah'ın kullarının hakkını en ince detayına kadar gözeteceğine işaret etmektedir. İnsan, belli bir sosyal çevre içinde yaratılmıştır. Anne, baba ve ailenin diğer bireylerinden oluşan bu çevre, zamanla genişleyerek insanın maddi manevi ihtiyaçlarını giderdiği bir ortama dönüşür. Sosyal hayat, insanların bir arada yaşadıkları, paylaşımda bulundukları, birlikte üretip birlikte sorun çözdükleri bir ortamdır ve her ferdin üzerine düşeni yerine getirmesiyle düzene kavuşur. Bugün modern olarak isimlendirilen dünyada bile göz ardı edilen adalet, sorumluluk bilinci, eşit haklara sahip olma ve benzeri durumların 15 asır önceki dünyada nasıl ele alındığını tarih kaynakları bize bildirmektedir. Görülen o ki sadece Arap Yarımadası'nda değil, civar bölgelerde de haklı haksız ayrımı yapılmamış, güçlü olan söz sahibi olmuştur. Kur'an ilk olarak daha önce ilahi bir dine muhatap olmamış, puta tapıcılığı benimsemiş ve toplumsal kurallarını güçlünün haklılığı üzerine inşa etmiş bir halka indirilmiştir. Fakirin, zayıfın ve özellikle de kadının değer görmediği bu toplumu değiştirmek, dönüştürmek, nüzulü 23 seneye yayılmış ayetler ve Hazreti Peygamber'in örnekliğiyle gerçekleşmiş, devrim niteliğindeki esaslar zaman içinde yavaş da olsa yerleşmeye başlamıştır. İslam'dan önce varlığı ikinci sınıf statüsünde sayılan kadın, İslam'la birlikte haklarını öğrenmiş ve bunları elde etme konusunda bizzat Peygamberimiz tarafından desteklenmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra toplumda dini ve siyasi birliği sağlama amacına yönelik gerçekleştirdiği biat faaliyeti hem erkekleri hem de kadınları kapsamıştır. Yönetime dahil olma sayılabilecek bir şekilde kendisine söz hakkı verilen kadınlar, başta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, birbirlerine iftira etmeyeceklerine, çocuklarını öldürmeyeceklerine, dine ve akla uygun konularda peygambere karşı gelmeyeceklerine söz vermişlerdir. Bu durum, kadının Hazreti Peygamber döneminde yönetime katkı sağlayacak kadar sosyal hayatın içinde olduğunun bir örneğidir. Hazreti Peygamber döneminde kadınlar ticarette aktif olarak yer almışlardır. O dönemde kadınların tercih ettikleri meslekler arasında terzilik, attarlık, dericilik, dokumacılık ve benzeri sayılabilir. Bununla birlikte Şifa el-Adeviye gibi idari kabiliyeti yüksek bir hanım, Peygamberimiz tarafından çarşı pazarda denetleyici olarak atanmış, kendisine alıcı-satıcı arasında çıkan meseleleri karara bağlayacak yetki verilmiştir. Medine döneminde gerçekleşen savaşlarda ateş hattının gerisinde hizmet veren pek çok hanım sahabe vardır. Bu hanımlar yaralıları tedavi etme, su taşıma gibi cephe gerisi görevlerin yanında ihtiyaç halinde cephenin içinde yer alma ve düşmanla çarpışma gibi durumlarla karşılaşmışlardır. Ümmü Atiye'nin peygamberle birlikte 7 gazveye katıldım. Onların geride bıraktıkları yüklerine bakıyor, yemek pişiriyor, yaralıları tedavi edip hastalara bakıyordum sözleri, asr-ı saadette yaşayan hanımların savaş gibi olağan dışı durumlarda bile aktif roller üstlendiklerinin delilidir. Sevgili Peygamberimizin ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır hadisi, ilk Müslümanlar tarafından eğitim ve öğretim faaliyetinin hanımlara da zorunlu olduğu şeklinde yorumlanmış, hanım sahabiler özellikle Medine'de ilim tahsili konusunda aktif hale gelmişlerdir. Din hakkında bilmediklerini öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in sohbetlerine katılmak için kendisine müracaat ettiklerinde onlara özel vakit ayıran Efendimiz, bazen de mescitte erkek sahabilerle birlikte hanımlara vaaz etmiştir. Okur yazarlığıyla tanınan Şifa binti Abdillah, Hazreti Peygamber'in talebi üzerine eşlerine okuma yazma öğretmiş, Hazreti Aişe başta olmak üzere pek çok hanım, hadis ve fıkıh ilimleri tahsil ederek adlarından sıkça söz ettirmişlerdir. Mescitlerin cemaatle namaz dışında pek çok fonksiyonunun olduğu ilk dönemlerde, hanımların mescide gelmelerini teşvik eden Peygamberimiz, Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın buyurmuştur. Eşinin mescide gitmesine karşı çıkan ve bunu açıkça dile getiren Hazreti Ömer'e karşı eşi Atike binti Zeyd, sabah ve yatsı namazları dahil olmak üzere namazlarını mescitte kılmaya devam etmiştir. Hanımlar bayram sevincini toplumun diğer fertleriyle birlikte bayram namazına katılarak mescitlerde yaşamışlardır. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzulamayın. Erkeklerin kazandıklarından nasibi vardır. Kadınların da kazandıklarından nasibi vardır ayeti, Hazreti Peygamber'in eşi Ümmü Seleme'nin biraz merak, biraz sitem içeren erkekler cihada katılıyor, biz katılamıyoruz sözleri üzerine nazil olmuştur. Ayet, Allah'ın kendilerine verdiği üstünlükler nedeniyle kadınlar erkekleri, erkekler kadınları kıskanmasın demek isterken, yaratılıştaki farklılıkların bir hikmeti olduğunu dile getirmektedir. Unutulmamalıdır ki dinde nimet-külfet dengesi vardır ve Allah bize hangi gücü takdir etmişse o kadar sorumluluk yüklemiştir. Bütün bunlar bizi insanlık nimetinin öncelendiği bir dinin mensupları olarak değerimizi takdir etmeye yönlendirmeli, yürüdüğümüz yoldan hesaba çekileceğimizin bilinciyle Allah'ı razı edecek işlerin peşinden koşmalıyız. Sonuçta yaptıklarımızın karşılığı hem dünya hem de ahirette bize dönecektir.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Emrullah Çalışkan. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Erkekler başka erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar alay edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
0: İkinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Bakara suresi 142 ila 252. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi, özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah, imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen kesin bilgiden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız, yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında, insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım. Siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra, gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, İnsanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde, aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra, kim değiştirirse günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa, onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksik

Yapmayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meşari-i Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardandınız. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için 2 günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda, insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra,
aralarındaki kıskançlık yüzünden

0: o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimselerden başkası değildi. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki, peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde, savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar. Şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlıgayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi, sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki, Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki, imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki, imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların adet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki, o sıkıntılı bir haldir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşanmaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edecekleri kanaatine varırlarsa, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun, ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın, babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehirde belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse, kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır. Ve ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de, Allah'ın yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi, dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken, onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur, dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti. Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı, dedi. Allah mülkünü dilediğine verir, Ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davut da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin.
1: Bakara suresi 142 ila 252. ayetlerin yer aldığı ikinci cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Davut Önal. Câsiye Suresi 16 ila 20. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz şüphesiz İsrail oğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kötülükten sakınmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında

0: hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Araf Suresi 33. Ayet. Yüce Rabbimiz bu ayette haram kıldığı şeylerin neler olduğunu özetle bildirmektedir. Buna göre başta fuhuş ve zina olmak üzere gizli ve aşikar her türlü kötülüğü, ahlaksızlığı, başkalarının malına, canına, namus ve şerefine saldırmayı, kendisine ortak koşmayı ve nihayet hakkında hiçbir doğru bilgi ve delile dayanmadığı halde Allah şunu helal kıldı, bunu haram kıldı gibi sözler sarf etmeyi yasaklamıştır. Yüce Rabbimiz kendisini tanımayı ve bilmeyi yarattığı kullarına varoluş gayesi olarak belirlemiştir. Yüce Mevlamızın ve sevgili Peygamberimizin emir ve tavsiye buyurdukları her türlü güzel amel ve ibadet, özünde bu gayenin gerçekleşmesine hizmet etmektedir. Diğer bir ifadeyle, mükellefi olduğumuz veya yapmamız tavsiye edilen ibadetlerin asıl niteliği, Yaratıcımızla aramızdaki manevi irtibatın sağlanması ve sürekli olmasını sağlamaktır. Yapmamız yasaklanan veya uzak durmamız emir ve tavsiye edilen her türlü haram fiil ve davranış, esası itibariyle Rabbimizle aramızdaki manevi bağı ya zayıflatıcı veya kopartıcı niteliktedir. Yukarıdaki ayette sıralanan haramların hepsinde bu ortak özelliğe rastlamak mümkündür. Açık veya gizli işlenen her türlü kötü fiil, dokunulmazlığı olan can ve ırza karşı yapılan her türlü kötülük, Allah'tan başka umut bağlanılan, güvenilen ve sığınılan her türlü varlık ve yüce yaratıcı hakkında söylenen her türlü yanlış ifade, Allah ile kulları arasındaki irtibatı zayıflatarak zamanla tamamen koparmaktadır. Rabbimizin en güzel kıvamda yaratarak bizlere emanet ettiği maddi bedenimizi sağlıklı tutmaya ve hastalanmaması için tedbirli davranmaya özen gösterdiğimiz gibi, manevi yapımızın sağlıklı olması ve günah mikroplarıyla hastalanmaması için de aynı hassasiyeti göstermemiz gerekir. İmanın mahalli olan kalbin, işlenen her günahla yara aldığını ve eğer tövbe ile tedavi edilmezse zamanla katılaşarak manen ölebileceğini Yüce Mevlamız ve sevgili Peygamberimiz haber vermektedir. İnsan olarak ihmalkarlığımızın sonucunda maddi anlamda hastalanmamız nasıl kaçınılmazsa, unutma, yanılma veya aldanma gibi sebeplerle Allah'la irtibatımızı zayıflatacak çeşitli günahlara bulaşmamız ve manen hastalanmamız da kaçınılmazdır. Nasıl ki hastalandığımızda vücudumuzun tedavisiyle ilgilenip bir an önce sağlığımıza kavuşmanın gayreti içinde oluyorsak, aynı şekilde işlediğimiz her günahın açtığı yaralarla inleyen kalbimizi tövbe ve pişmanlık gözyaşlarıyla tedavi etmeli, Rabbimizin engin rahmet ve mağfiretine sığınmalıyız. Zira O, kendisine içtenlikle yönelen kulunu geri çevirmeyecek kadar şanı yüce olandır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 125. ayetin tefsiri. Beyt'ten maksat Kabe'dir. Kur'an'ın başka yerlerinde de bu mukaddes mekandan yine Beyt kelimesi ve Kabe ismiyle birlikte Beytül Haram, Beytül Atik, Beytül Mamur şeklinde de söz edilmiştir. Ayette Kabe'nin dünyanın muhtelif yerlerinden insanların bıkmadan tekrar tekrar gelip ziyaret edecekleri, ibadet sevabı kazanacakları bir haç mahalli olarak yapıldığı, bu sebeple oranın güvenli bir yer kılındığı, başlangıcından itibaren Yüce Allah'ın muradının bu olduğu bildirilmekte, bunun Araplar için şükredilmesi gereken bir nimet ve bir onur vesilesi olduğuna işaret edilmektedir. Nitekim Kabe, Hazreti İbrahim'den itibaren bilinen bütün tarihi boyunca bir hac ve ziyaret mahalli olarak işlev görmüş, bu durum başta Mekkeliler olmak üzere Araplar için maddi ve manevi faydalar sağlamış, bu yüzden orada bulunan insanların, hatta bütün canlıların güvenliğine de özel bir önem verilmiş, bu iki hususa yani Kabe'nin hem bir hac mahalli olarak ziyaret edilmesine hem de güvenliğinin korunmasına putperest Araplarca bile önemle riayet edilmiştir. Siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin şeklindeki bölümün muhatabının kimler olduğu hususunda iki farklı görüş vardır. Bir görüşe göre bu buyruğun muhatabı Hazreti Muhammed'in ümmeti, daha güçlü olan diğer görüşe göre ise Hazreti İbrahim'in kavmidir. Bu son görüş tercih edildiğinde ayeti, biz onlara siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılınacak bir yer edinin diye emrettik şeklinde anlamak gerekir. Bununla birlikte muhatap belirtilmeksizin sadece buyruk cümlesiyle yetinilmiş olması dikkate alınırsa, Muhammed ümmetinin de bu kapsamda düşünülmesine engel yoktur. İbrahim'in makamı, makamı İbrahim, Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken üstüne bastığına, üzerine ayak izlerinin çıktığına inanılan taş veya bu taşın bulunduğu yerdir. Bugün bu taş Kabe'nin kuzeydoğu kenarının karşısında Kabe'ye yaklaşık 15 metre mesafededir. Konumuz olan ayetteki İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacağınız bir yer edinin buyruğu uyarınca, Müslümanların namazgah saydıkları tavaf namazının kılındığı bu makamın korunması için halifeler ve diğer hükümdarlar özel tedbirler almışlar, taşın çevresine kıymetli madenlerden çemberler geçirmişlerdir. Sonraki dönemlerde makam-ı İbrahim için özel bir oda inşa edildi. Hicri 900 yılında bu yapı yenilendi. Osmanlı Sultanı Abdülaziz aynı yapının kubbesini bir metre kadar yükselttirdi. Ancak Suudi Prensi Suud bin Abdülaziz bu kulübeyi kaldırarak taşı ve üzerindeki ayak izini rahatlıkla görülebilecek bir hale getirdi. Zamanla hacıların sayısı artınca Kabe'nin çevresindeki metaf denilen alandaki küçük yapıların tavafı güçleştirmesi üzerine Kral Faysal'ın emriyle bu yapılarla birlikte makam-ı İbrahim için yapılan oda da yıkıldı, asıl makamı İbrahim sayılan taşsa camlı bir kafes içine alındı. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail mabedi inşa ettikten sonra Allah Teala onlara tavaf edecekler için ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye emretmiştir. Yüce Allah'ın Beytiye, evim diye andığı yerde Kabe'dir. Bu ifadeden dolayı bütün Müslümanlar Kabe'yi Beytullah diye adlandırırlar. Tavaf edenlerden maksat, hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyarete gelip Beytullah'ın çevresini usulüne göre dolaşanlar, ibadete kapananlar şeklinde çevirdiğimiz akifinden maksat, ibadet etmek gayesiyle harem-i şerifte bulunanlar, rükû ve secde edenlerden maksat da orada özellikle namaz kılanlardır. Yüce Allah, Hazreti İbrahim ve İsmail'e belirtilen maksatlarla Beytullah'ı ziyarete gelenler için orayı temiz tutmalarını emretmiştir. Hazreti İbrahim ve İsmail'in şahsında Beytullah'ın bakım ve gözetiminden sorumlu bulunan, daha sonraki bütün müminlere hitap eden bu buyruktaki temizlikle hem maddi hem de manevi temizlik kastedilmiştir. Buna göre Harem-i Şerif bir namazgah olduğu için bu kutsal mekanın namazın sıhhatine engel olan maddi pisliklerden insanın imanını, ihlasını ve kulluğunu Allah'a arz ettiği yer olduğu için putperestliği çağrıştıran her türlü tutum ve davranışlardan, bütün milletlerden Müslümanların bir araya gelerek tanışıp kaynaşmaları, sevgi ve şefkatin en güzel örneklerini vermeleri gereken yer olduğu için de insanları incitici söz ve hareketlerden, hatta hayvanlarla bitkilere zarar veren, mekanın kutsiyetiyle bağdaşmayan her türlü ahlak dışı tutum ve davranışlardan arındırılması istenmektedir. Nitekim hac ibadetinin esas ve adabına dair İslami kaynaklarda da bütün bu konularla ilgili olarak ayrıntılı hükümler tespit edilmiş ve düzenlemeler yapılmış olup bunlar titizlikle uygulanmaktadır. Bakara Suresi 126. Ayetin Tefsiri. Hazreti İbrahim, Kabe'nin inşasına başlarken burada bir şehir oluşacağını düşünerek Allah'tan bu şehri zorbaların saldırılarına karşı güvenlikli bir şehir kılmasını, orada ikamet edecek müminleri de her türlü düşman saldırısı veya doğal afetlere karşı korumasını niyaz etti. Buna karşılık Allah Teala sadece müminlere değil, inkarcılara da dünya hayatında bir geçimlik vereceğini ama sonunda inkarcıları cehennemin azabına süreceğini bildirdi. Ayette Allah'ın inkarcıları cehenneme sürme işi "Ezzarru" fiiliyle ifade edilmektedir. Bu fiilin mastarı olan ızdırar, zorunluluk anlamı ifade etmekte olup, ihtiyarın yani özgür olarak seçmenin zıddıdır. Buna göre insanların imanı veya inkarı seçip ona göre bir hayat yaşamaları, onların kendi iradelerine bağlı olmakla birlikte, bu seçimlerinin sonucunda hak ettikleri akıbeti kabul edip etmemek hususunda özgür olmayıp zorunluluğa tabidirler. Şu halde her kim Allah'ı ve ahiret gününü inkar ederse, inkarcılığının kaçınılmaz sonucu olarak Allah onu cehenneme sürecektir. Bu Allah için değil, çünkü onun fiilleri hakkında zorunluluktan söz edilemez. Fakat kul için kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Çünkü bir insan, ben imanı veya inkarı tercih ediyorum diyebilir. Fakat kafir olmayı seçmiş biri artık, ben cehenneme gitmeyi tercih etmiyorum diyemez. İşte bu husus ayette ızdırar kelimesiyle ifade edilmiştir. Burada görüldüğü gibi tarihi bir olay anlatılırken bile araya muhatabını uyarıcı bir mesaj koymak ve böylece olayın asıl dikkat edilmesi gereken yönüne işaret etmek, Kur'an-ı Kerim'in yeri geldikçe uyguladığı etkili bir eğitim yöntemi olarak dikkat çekmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Tarık Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kur'an Allah kelamıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözdür. O bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyemeyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz Kur'an, gerçek, kesin bilgidir. O halde sen, Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Hakka Suresi 38 ila 52. ayetler. Okuduğumuz ayeti kerimelerde Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'in bir şair veya kahin sözü olmadığını yeminle ifade ettikten sonra, peygamberi

0: söylemeleri mümkün olmayan, gayet üstün vasıflı insanların topluca birbirlerinden tevatürle naklettikleri ve musaflarda yazılı olup okunmasıyla ibadet edilen, hiçbir kimsenin bir benzerini getirmediği ve getiremeyeceği son ilahi kitaptır. Allah Teala Nisa suresi 82. ayette şöyle buyurmuştur. Onlar hala Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ve manasını düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı. Kur'an-ı Kerim hem lafzı hem de manasıyla bir bütün olarak Allah kelamıdır. Lafzını manadan veya manayı lafızdan ayırmak caiz olmaz. Zira o kelamullah'tır. Kelam denilince de hem harf ve lafızlar hem de mana onun isimlendirilmesine ve anlamına dahil olur. Bu nedenle alimler, Kur'an, lafız ve mananın müşterek ismidir. İkiden biri bulunmazsa ona Kur'an denemez diyerek fikir birliğine varmışlardır. Ayrıca lafzı kaldırıldığında mucizeliğinin bir bölümü de yok olmuş olur. Çünkü Kur'an hem lafzı hem de manası itibarıyla en büyük ve ebedi bir mucizedir. Nitekim Kur'an'ın lafzındaki üslup ve belagata şimdiye kadar hiç kimse nazire getiremediği gibi bundan sonra da getiremeyecektir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı dönemde Arap edebiyatının zirve dönemini yaşadığı tarihen bilinen bir gerçektir. Arap dilinin en büyük şairleri ve edebiyatçıları o dönemde yetişmiştir. İşte böyle bir dönemde Kur'an-ı Kerim onlara Bakara suresi 23. ayet ve İsra suresi 88. ayette şöyle meydan okumuştur. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru söyleyenlerseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırın ve bunu ispat edin. De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak bu Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, yemin olsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar. Kur'an'ın indiği dönemdeki Arap edebiyatçılarından biri, Kur'an'ın yüceliği karşısında şöyle söylemekten kendini alamamıştır. Vallahi benden iyi şiir bileniniz ve benden üstün kaside yazanınız yoktur. Vallahi o bunlardan hiçbirisine benzememektedir. Vallahi onun sözlerinde bir tatlılık ve güzellik vardır. Dalları bereketli, kökü kuvvetlidir. O altındakileri ezmektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim en yüksek hakikatleri ihtiva etmekte, ilmin ve tecrübenin yüzyıllarca uğraşarak ortaya koyduğu birçok ilmi gerçekleri 14 asır evvel haber vermektedir. Bu da Kur'an'ın doğrudan doğruya Allah kelamı olduğunu göstermektedir. Mesela güneşin kendi etrafında döndüğü, ayrıca kendine bağlı birçok gezegeniyle birlikte sabit bir noktaya doğru yol aldığı, piramitlerin açılıp Firavun'un mumyalarının ortaya çıkarılması, ehli kitap olan Bizanslıların ateşperest olan İranlılara daha önce mağlup olmuşken bir süre sonra galip geleceklerini bildirmesi, büyük denizlerin sularının birbirine karışmaması gibi ilmi ve arkeolojik keşifler son asrın keşifleridir. Halbuki Kur'an bu ve bunun gibi birçok gerçeği asırlar öncesinden haber vermiştir. İlim ve fen ne kadar ilerlerse ilerlesin, Kur'an'a aykırı düşmez. Bilakis müsbet ve içtimai ilimlerin ilerlemesi Kur'an'ın tefsirini ve açıklamasını kolaylaştırır. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşmekte, ihtiva ettiği hakikatler daha parlak şekilde ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar Kur'an mucizesinin kıyamete kadar baki olduğunun birer delilidir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif
2: İbrahim Altıntaş.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey, yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 175 ila 180. ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala Maide suresinin 46. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ardından o peygamberlerin yolu üzere, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici, takva sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. Azim olan Allah doğru söyledi. Hz. Musa'ya Tevrat, Hz. Davud'a Zebur indirildikten sonra, insanlar kendi kitaplarını tahrip edip, ilahi mesajları kendi sözleriyle değiştirmeye başlayınca Allah, insanlığı yeniden hak ve hakikate davet etmek üzere, Hz. Meryem'in oğlu Hz. İsa'yı peygamber olarak göndermiştir. Yüce kitabımız Kur'an, Hz. İsa'nın babasız dünyaya geldiğini bildirir. Hz. Adem'in anasız babasız yaratıldığı hatırlatılarak, Hz. İsa'nın da babasız dünyaya gelebileceği, zira Allah'ın her şeye gücü yettiği gerçeği vurgulanır. Yine Kur'an, Hz. İsa'nın bir insan olduğunu, Allah'ın oğlu olmayacağını ve tanrısal hiçbir vasfının bulunmadığını haber verir. Hz. İsa, kendinden önce gelen peygamberleri ve getirdikleri kitapları doğrulayıcı olarak gönderilmiştir. Allah'tan sakınanlar için yol gösterici ve öğüt verici olarak da İncil'i insanlığa ulaştırmıştır. Esasında bu durum tüm peygamberler ve ilahi kitaplar için geçerlidir. Zira hiç şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Bütün peygamberler İslam üzerine gelmişlerdir. Biri diğerini tasdik etmiştir. Onlarla beraber gönderilen ilahi mesajlarsa insanoğluna en doğru yolu, Rabbimizin yolunu göstermişlerdir. Hz. İsa kendisinden önce indirilen Tevrat'a iman etmiştir. İncil, Tevrat'ta bildirilen tüm iman esaslarını doğrulamış, yani tek olan Allah'a itaat edilmesini, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve ahirete iman edilmesini emretmiştir. Bununla birlikte haramlar, helaller ve hukuki uygulamalarla ilgili olarak Tevrat'ta yer alan bazı hükümler İncil'le yeniden düzenlenmiştir. Hz. İsa ve kendisiyle beraber gönderilen İncil'in en önemli özelliklerinin başında son peygamber Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem geleceğini müjdelemeleri gelmektedir.
2: 40 ayette iman.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Mustafa Kemal Önder. Nebe Suresi.

Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.